0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

İstivalden herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 26 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Bugün hafta ortasında yine en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına Keyifli Şarkılar Festivali'nde sizleri bekliyor efendim. Herkese selamlar bir kez daha.

Festival'den herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 26 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Bugün hafta ortasında yine en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına Keyifli Şarkılar Festival'de sizleri bekliyor efendim. Herkese selamlar bir kez daha.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sevmem sen de onlardan.
1: Türk pop müziğinin enerjik isimlerinden Natiye sizlerle birlikteydi. Efendim, sanatçı bir yandan kariyerini sürdürürken bir yandan da gözlerden uzakta kurduğu kalabalık ailesini büyütmeye devam ediyor sanatçı. 2018 yılında prodüktör Erol Sebepçi ile evlenen ünlü şarkıcı Ferah Feza, Neva ve Rumi adını verdiği 3 kızını kucağına almıştı ve geçtiğimiz aylarda 4. kez hamile olduğunu duyuran Natiye'nin bir kız bebeği daha dünyaya getireceği öğrenilmişti. Hamileliğinin son günlerine giren sanatçının bu hafta doğum yapması bekleniyor efendim. Aktarılan bilgilere göre yeni doğacak miniğin ismi de epey bir konuşuluyor. Twitter'a şimdiden düştü bile, 4. bebeğe İmani ismini vermek istiyorlarmış değerli dinleyenler. Atiye çifti ne kadar değişik isim varsa koymuş diyenler de var. Böyle isim olur mu diyenler de, Türk ismi yok mu diyenler de, yine imanı sağlam olur inşallah diye takılanlar da var. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bir dize bir kez daha.

Çin'de gıda güvenliğine yönelik endişeleri artıran yeni bir skandala ilişkin inceleme başlatıldı efendim. Ülkenin kuzeydoğusundaki Hebei eyaletinde sebze toptancıların lahanaları uzun nakliye sürecinde taze tutabilmek amacıyla kanserojen bir kimyasal olan formaldehit çözeltisine batırdığı belirlendi. Bir çevre blog yazarının sosyal medyada paylaştığı gizli çekim görüntülerinin ardından yetkililer hızla harekete geçmiş ve geniş bir soruşturma başlatılmış. Umarım kimse tüketmeden bir an önce ulaşılır o üretilmiş ve tezgahlarda yerini almış ürünlere.

Günün en keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 26 Ağustos bugün. Bulunduğunuz durumdan şikayet ediyorsanız şimdi bu haberim sizin için efendim. Haberimiz Meksika'dan geliyor. Meksika'da 21 yaşındaki bir öğrenci 5 yıl boyunca sürdürdüğü çöp toplayıcılığı görevi sayesinde üniversitenin hukuk fakültesi eğitimini tamamlamayı başarıyor. Genç mezun töreninin ardından mezuniyet cübbesi ve kepiyle çalıştığı çöp kamyonunun üzerinde Genç mezun töreninin ardından mezuniyet cübbesi ve kepiyle çalıştığı çöp

Sıcak havalarda klimayı 18 dereceye getirmenin odayı daha çabuk serinleteceği düşünülüyor. Ancak yabancı enerji uzmanlarına göre bu ayar soğutma hızını artırmıyormuş efendim. Yalnızca kompresörün daha uzun süre çalışmasına neden oluyor ve sıcaklığı birkaç derece yükseltmekse konfordan tamamen vazgeçmeden elektrik tüketimini azaltabiliyormuş. Şu sıcak yaz günlerinde yani her bir derecelik artışın soğutma için harcanan enerjiyi yaklaşık %3 ila 6 azaltabileceğini hatırlatarak sizlere devam edelim.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. 26 Ağustos değerli dinleyenler, günlerden bugün haftanın da tam ortasındayız. Güne keyifli şarkılarla devam etmeyi sürdürüyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli ve güzel bir gün dileyelim. Kısa bir müzik aramız var, sonrasında yeniden buradayız.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Günün en keyifli şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şimdi Antalya için güzel bir haberimiz var. Antalya için değil aslında tüm Türkiye için. Her birimiz en az bir defa gitmişizdir değil mi? Bir şekilde Antalya'ya ya da o civara tatili, Antalya, Alanya. Bilenler bilir efendim, o yolda Antalya'dan Alanya'ya ulaşmak yaz günlerinde o ışıklar, dur kalklar derken epey bir zaman alır. Ancak orada yapılan çalışmayla birlikte 2,5 saat süren yol 36 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu. Projeyi otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek. Bundan böyle.

0: seni konuşurum.
1: Duydun mu? Duydun mu?
2: Neyi?
1: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türk yargı mercilerince verilen mahkeme kararlarının uygulanmasında yeterli hassasiyeti göstermediği değerlendirilen YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlara yönelik ilave tedbirlerin gündemde olduğu belirtildi efendim. Bu ilave tedbirler tabii ki de ciddi bir kapanmayla mı sonuçlanır? Değildir ama tabii ki bu ilave tedbirlerden sonra da bu sorunlar, problemler devam ederse de geçtiğimiz yıllarda yaşadık. Yine yaşayabiliriz ülkemizde, değil mi bu durumu?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşittir.

0: duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimlesin.
2: Festivalde en sevdikleriniz sizlerle olmaya devam ediyor efendim. Elektrikli araçlarla ilgili konuşuyorduk ve dedik ki bir itfaiyeci bir elektrikli araç yangınından bahsediyor ve 30 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söylüyor. Olayın dikkat çeken yanı şu efendim, yaklaşık 8 milyon lira değerindeki elektrikli araç seyir halinde yanmaya başlıyor ve bu yangının söndürülmesi tam 12 saat sürüyor. Yine itfaiyeciyle röportaj yapıldığındaysa meslek hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğünü söylüyor. Günümüzde elektrikli araç sayılarının günden güne arttığını söylüyor. 2100 santigrat dereceye kadar dayanan yangın örtüsü malzemelerini önceden tedarik ettiklerini ve bu örtülerle bu tarz yangınlara müdahale ettiklerini de söylemişler. Her lityum iyon batarya aynı değil diye de uyarıyor. İtfaiye şefi şuna dikkat çekmiş. NMC, yani nikel, manganez ve kobalt bulunan bir batarya tipi var. Bir de LFB, lityum demir ve fosfat bataryaları. Genel olarak LFB hücreler termal açıdan daha kararlı kabul edilirken NMC, yani nikel, manganez ve kobalttan oluşan hücreler daha yüksek enerji yoğunluğunun karşılığında termal kaçağa karşı daha hassas bir yapı gösteriyormuş. Bu yüzden NMC'leri de önermediğini ekliyor itfaiye şefi.

0: αργότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
6: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
9: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
11: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
11: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Hanımlar beyler, festivalde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan keyifli şarkıların tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın efendim haftanın 4. gününde yine keyifli şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü bu adreste sizleri bekliyor olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: okulda olmadığım günler Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, bizi sevdiklerimizden, sizi sevdiklerinizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Hoş geldiniz Radyo Terapi, hoş geldiniz Radyo Steam. Hoş geldiniz programa, hoş geldiniz. Serin bir sabah diyeceğim de sabah serin değil, 23-24 derece şu anda, fakat dün akşam hava iyiydi, güzeldi. Yani dün akşam böyle bir serinlik vardı, bir rüzgar vardı. O bunaltıcı hava artık gitti bitti ve ilerleyen günlerde de gündüz sıcak olacak ama geceleri havanın sıcaklığı 20 derecelere, 22 derecelere kadar düşecek. Yani o bunaltıcı sıcakları yaşamayacağız artık inşallah bir daha. Neydi o birkaç gün? Neydi o birkaç gün? Neydi o birkaç gün? Haydi gelsin günaydın mesajları başlayalım. Günaydın mesajlarıyla başlayalım her sabah yaptığımız gibi. Bu sabah günaydın fotoğrafında sizlere Cookie'le günaydın dedik. Bizim küçük Cookie. İlk defa Cookie'yi görüyorsunuz. Cookie'yi ilk defa görüyorsunuz. Sayın seyirciler, sayın dinleyiciler. Günaydın mesajında Cookie'ye bakın. Cookie'yi beğenin. Cookie'ye kalp atın. Cookie. Bisküvi.

Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Paşalı dostuma günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ömer abi günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet Ali tatlı yiyip tatlı koşuşturan pastaneye, pasta kalfa pastanesine günaydınlar. Kalfa pastanesinin pastalarına, turtalarına, muhteşem, harika 10 numara lokumlarına, 10 numara 5 yıldız profesyonellerine günaydınlar. Kavala kurabiyelerine günaydınlar. Tüm ekibe günaydın, tüm ekibe kolay gelsin. Kalfa yolunda, Kalfa pastanesi, Kalfa pastanesi, Kalfa pastanesi. Davay, napreş, Adem Akraba abi, Zeynep Tahsinoğlu kardeşim. Günaydın, günaydın, günaydın. Leyla Aynur, Leyla. Günaydın Leyla, sen de mi Leyla, sen de mi Leyla. Günaydın, iyi yayınlar dilerim Gürkan kardeş demişler mi? Behen ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gürdan Sarı, haftanın ortasında bir çarşamba sabahında günaydın, günaydın. Güzgün günü, günümüz aydın, neşemiz bol olsun. Haydi kolay gelsin bakalım. Herkese demiş Gürdan Sarı, haydi bakalım. Günaydın herkese, kolay gelsin. Turan abi günaydın, Gürkan kolay gelsin, terapiler olsun demiş. Haydi bakalım, güzel terapiler olsun. Haydi bakalım. Aynur abla günaydın. Günaydın, günaydın. Necdet abi günaydın. Nasılsınız bugün, iyi miyiz? Günaydın Ergin Kurcalı. Günaydın artık yandık veya demiş. Niye yandım ha? Ama dün akşam ne güzel büyüdü. Ne güzel gece vardı akşam. Biz Bekir'le de Tostek'i Bobo'daydık. Bobo'nun Stekis'indeydik. Ya ne güzel püfür püfür efil efil esendi orası. Ceykonacığım günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Zülfiye Yılmaz günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Instagram'a neden giremiyorum? Instagram'a giremiyorsan Instagram'a gir. Instagram'a giremiyorsan Instagram'a gir. Ve Instagram hapishaneli günaydın demiş. Günaydınlar. Yılmaz Kasım abi günaydınlar. Dilek Paslı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gelelim bakalım günaydın mesajının altına gelen günaydın mesajlarına. Kalimero demiş. Halil Nilüfer Hacı Hüseyin. Ekrem abi Nurşen abla günaydın. Gürkan İtirakler Diniz demiş. Halil Belginesin günaydınlar. Leblebci Hüseyin Agama günaydın. Fatma İbrahim ablama günaydınlar. Ergün Seyha Mümin günaydınlar. Hüseyin Bircan, Sevcan Gümenem ablama ve o güzel çiçeklere günaydınlar. Bülent Yusuf, İlhan Musa Müniye günaydınlar. Benve Farkas'ına günaydınlar. Nermin Beyhan günaydın. Özcan Hasan günaydın. Salih Mustafa günaydın, günaydın, günaydın. Serdar Mehmet günaydınlar. Yüksel Mümin günaydın. Leyla Anamari, bu köprü sana rakip olacak tatlılıkta demiş. Leyla, nasıl bana rakip olacakmış, nasıl bana rakip olacakmış köpek be? Köpek bana nasıl rakip olacakmış? Allah Allah, Anamari. Edvan Sar abi günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hatice ablama günaydınlar. Meşe'ye günaydınlar. Güzel bir gün olsun. Davay, napreş. Emre, kıpreş. Emre Semerci, davay, napreş, kıpreş.

Şimdi Nevşin Mengü'nün haberine takıldım. Adamın bir tanesi evlenmek için gün almış. Efendim son anda ayrılmışlar gelinle. Düğün falan düğün salonu falan kiralanmış. Her şey hazır sevgili dostlar. Paraları ödenmiş düğün salonunu. Adam ama son anda düğünden dönmüşler. Son anda dönülmüş, bazı anlaşmazlıklar olmuş ve adam ne yapmış biliyor musunuz? Düğünü iptal etmemiş. Düğün gelinsiz düğün olmuş. Burada ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Adam demiş onca masraf yaptım. Gelin son anda vazgeçti. Anlaşmazlıklar oldu. Düğün salonunun parası da verildiydi. Yemekliymiş de düğün. Bak Almanya'da oluyor bu. Ondan sonra düğünü yapmışlar, gelinsiz düğün. Allah Allah. Bunu da ilk defa gördük böylesini. Günaydın Gürkan abi. Hayırlı yayınlar, ne tatlıymış bu köpek. Ondan vermeyesin adamcın köpeğini demiş. Erdem. Ondan vermeyeyim Cookie'yi kimseye. Cookie. Gürkan, tilki yavrusuna çok benziyor demiş Turan abim. Tilki yavrusu olmasın mı Turan abi o? Hopur hopur çöpü yarimlerde. Tilki yavrusu aynı rengi de tilki rengi. Ama bu tilkiden köpen çiftleşmesinde meydana gelen bir şey olmasın. Günaydın. Good morning. Erdal. Oh, sabah sabah yemekleri saydıralım. Hünkar beğendi. Koç yumurtası. Dilber dudağı. Hanım göbeği. Vezir parmağı. İmam bayıldı. Papaz yayıldı. Hop direk.

0: Günaydın bakayım sabahların neşesi. Akşam Star TV'de haberlerde gördüm senin sevdiğin o koca Gumaklı Bülent Tekerler neler yapmış öyle seyirciye demiş İlhan. Sen sosyal medyada görmedin mi onu? Aa, Mekin'in bu ne ya?
1: Aceleye geldi. Elinize sağlık. Siz yardım olsun efendim. Ay ne olur
0: ya. Ben de öyle arada bağırmışım insanlara. Vallahi bile ben de bağırmışım öyle arada insanlara. Akşam birisiyle tanıştım, bir dinleyicimle tanıştım. Ben sana yazardım dedi. Şimdi artık yazmıyorum, geçen de bana bağırdın dedi.

Son Bey, şartları tutturamadık. Şuradan şuradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Yaşa İnanır abla. Yaşa Necdet abi. Günaydın. Yaşa. Yaşa. Haydi Pame Gosti Bar'a. Rıfat Marketler bir çeşit. Tek adres Rıfat Market sevgili dostlarım. Rıfat Market Kurcalı'da. Rıfat Market Kurcalı'nın dışında Kozlukepir'de işini yapan, güzel yapan, işini düzgün yapan, marketçilik yapan Market Rıfat Marketler. Çok teşekkür ediyoruz. Rıfat Marketleri programımızı yaptığı katkılardan dolayı.

marka bulaşık deterjanı 4 etkili. Türkiye'de ve Yunanistan'da ilk. Fiyatı da çok iyi. Deneyin. San Siro farkıyla Tems. Seçim bakalım marketlerde ve San Siro.

Egon Steven. Enol Agromix. Günaydın. Çay Makıf Köyü'nün gururu inşaat marketi. Aradığınız her şey. Dış alanı kocaman. İç alanı 1000 metrekare. Kapalı alanda 7500 çeşit ürün. Nalbir ürünleri, züccaci ürünleri, boru şey, aman ne borusu. Boya çeşitleri. Plakakiler, fayanslar, duvar süsleri, duvar aynaları. Ne isterseniz Erol Agromix'te, praktikal güzelliğinde. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir aile şirketi Erol Agromix.

Recep. Benim Recep diye dinleyicim var mı? Yok galiba. Recep diye dinleyicim yok benim. Allah Allah, olur mu? Batırken en ünlü, en çok dinleyici kitlesine sahip çocuğunun Recep diye sevgilisi, ama sevgilisi de tövbe yarabbim, dinleyicisi niye yok? Recep diye dinleyicim

Toyota Ioannidis. İkinci el arabada da 10 yıla kadar arabalara 2 sene garanti veriyor. Toyota Ioannidis, yanlış duymadınız, 2 sene. Toyota Ioannidis. Her marka ikinci el arabayı bulabileceğiniz yer Toyota. Toyota Ioannidis Bros. Toyota Ioannidis'i, Toyota Ioannidis'te Toyota'ları buluyorsunuz. Toyota Ioannidis sevgili dostlarım. Ta Serez'den Dedaç'a kadar birçok bayi onların. Birçok bayi onların. Ve Gümüşlü'deki bayi Yunanistan'daki en iyi bayi ödülünü aldı sevgili dostlar. Toyota Ioannidis. BMW, Mini Cooper, Fiat, Jeep, Geely, Ziker. Ziker atar geçer. Dacia, Renault, Menot. Birçok markanın antiprosa piyasa onlarda sevgili dostlarım. Drama, Kavala, Komotini, Aleksandropolis, Seres, Toyota, Ioannidis, Komotini'de, Gümüşlü'de, Toyota, Geely ve Ziker bayi. Toyota, Geely, Ziker. Ziker çok iyi arabalar. Volvo'nun sahibi. Çinli grup üretiyor. Sadece elektrikli arabalar, muhteşem arabalar. Bu Zikerleri çok tavsiye ederim. Borucular Recep değil mi demiş Leyla? Doğru, ben Borucular Recep. Vallahi billahi. Borucular Recep, tamam işte. Ben de ne diyorum? Borucular Recep. Borucu Recep, Recep değil mi? Ercep. Borucu Recep. Borusu tıkananları, borularını Recep açsın. Plan borularını açsın. Efendim, gece saat kaç olursa olsun arayın. Aramanız yeterli. Andrea Papa'da 3 numarada. Konsolosun arka sokağında Şükriye Marketi sırasında. Recep, annesi babası, evler, lavabolar, çeşmeler, gider boruları, silikon çeşitlerini de bulabiliyorsunuz. Dükkanlarında telefon numarasını tabii ki bana sorabilirsiniz. Ahmet günaydın. Junior'um günaydın. Mehmet Hüseyin Agam.

yerden bir geldim. Boyum bir 80. Kızlar benim için ölü. Kızlar bana bakarken camdan düşüyor. Ya.

Sonra gün kasakları nasıl makineye atıyorsunuz da çekiye gün kasaklar. Sonra çektim kendimi. Bir 72'ye düştü boyum. Askerden geldiğimde bir 80'di.

yılların tecrübesiyle hacı. Değişmeyen lezzet, kendi fırınlarında özenle kavurup çektikleri muhteşem kahveler, lokumlar, sucuk lokumlar, kadyoka, taptaze kurabiye, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlarla hizmetinizde Kuru Kahve Çaycı. Lahana 14'te Köfteci İsmail'in karşısında, San Siro'nun sağ karşı köşesinde Kuru Kahveci Hacı. Haydi hacı. Haydi. Giratos Hasan, burada mısın Hasan? Karacalköy muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos. Et döner, tavuk döner, ızgara çeşitleri, et çeşitleri, pizzalar, pizzalar, kalçoneler, Karacalköy'de. Karacalköy'ün tam merkezinde Giratos. Günaydın Gürkan abi, nasılsın? Bak şimdi bu isteyeceğimi istekten sayma. Karadeniz parçası çaldırıysan, çaldırıysan bunu da listene eklesene. Oy Maria, bak nasıl beğeneceksin. Sade sen değil, beğenecek herkes. Ya bir haricik, arada sızdır bu şarkıcı. Hadi iyi yayınlar derim demiş Ahmet. Türkçe eklemişim, Pomakça, Yunanca eklemişim. Pomakça da ekle araya. Üç dilden yaz mesajı kardeşim. Oy Maria.

Oymanıya manıya şalvar indi yarıya. Onu mu istiyorsun? Ha? Oy Maria Maria şalvar indi yarıya. Manası Türk öyle o. Halime yine samanlıkta basmışlar da şalvarını Güldan'la asmışlar. Onu duydunuz mu? Hiç utanmıyor bu kızlarına. Hiç utanmak yok. Hep bunların ahlakını ben bozdum. Hep bozdum bunların ben ahlakını. Gürkan abi günaydın. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Nasılsın, iyi misin? Hayat nasıl gidiyor yoksa geliyor mu demiş Ali. Gidiyor kardeşim. Senin hayat nasıl gidiyor? Nargül Yusuf günaydın. Mestanlı Sulumlu köyünden hayırlı yayınlar deriz demişler. Çok teşekkür ederiz. Mestanlı Sulumlu köyüne Bulgaristan'a günaydınlar. Haydi bakalım. Gürkan Nesinoğlu olarak Instagram ve Facebook'tan da beni takip edebilirsiniz. Gürkan Nesinoğlu. Ya evet o demiş Ahmet. Oy Maria Maria. Şalvar indi yarıya. Oy Maria pantolar indi yarıya. Halim günaydın. Ay ne güldük demiş Aynur ablam. Niye güldünüz?

Sen de az hınzır değilsin Ahmet. Seni hınzır Ahmet istedi ya. Artık Devletoğlu skeçleri hizmetinizde. Devletoğlu marka. Benim gibi Devletoğlu kalite. Düşmanları çatlatıyor Devletoğlu. Stoğanüsü 7A'da. Artık skeçlerin de hizmetinde. Devletoğlu kalimera. Devletoğlu yaşasın.

Sonafro'ya gidin. Arabanızı Sonafro'dan yıkatın. Arabanın içini ve dışını yıkasın Sonafro. Çok güzel iş yapsın Sonafro. Sevgili dostlarım, Özcan ve Vedat, arabanızı bulunduğunuz yerden alsınlar, yıkasınlar, size teslim etsinler tertemiz. Sonafro. Sonafro, Sonafro, Sonafro, Sonafro. Instagram'da Sonafro olarak bulun, takip edin. Sarıcı'ya giden yollar, tren yolunu geçince Komotini diye tabela var, üstünde kırmızı çizgi var, Komotini bitiyor demek o. O tabelayı geçin, birazdan gelince solda mezarlıktan sonra Sonafro. Sonafro köpük köpeğe yıkama, köpük köpeğe yıkama. Dün bizim köpüşü bir yıkadım, bir yıkadım, bir yıkadım. Koydum onu leğenin içine, köpürttürdüm her yerini. Köpük köpeğe yıkadım, köpek şampuanıyla tabii ki. Bu sabah top gibi çöviyor köpek. Lübidik, lübidik, lübidik, lübidik, lübidik. Yalnız terlikleri taşımaya başladı. Terlikleri, ayakkabıları taşımaya başladı köpek. İltifatlarından ötürü çok teşekkür ederim Gürkan abi, demiş Ahmet Hatip. Şalvar davasına güldük diyor Aynur ablam. Ay, bak nasıl gevrek gevrek duyguluyor bende. Bedene şan muhabbet olunca sabah sabah. Bak nasıl gevrek gülüyor. Abi nerede antik kuntik şarkılar, hepsi sende demiş. Emre. Ben kendim antik kuntikim ondan. Hayda bayram. Günaydın, hayırlı programlar. Balek sızlarına şaba demiş. Balek sızlarına.

Imagine Nuran Hasan. Süsleme alanında farkı yaratıyoruz diyor Imagine Nuran Hasan. İki tane süslemecisi olan tek dükkan Gümüşcüğün Devi Eskeçi'de tek süslemeci. Nuran Hasan Kanal 30'da. 10.18.16'da. Instagram tatlı telaş 0807. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Nuran Hasan Imagine. İmajınız değişmesin. Imagine. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay. İmajınla imajınız değişmesin, hep aynı kalsın. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler de sevgili dostlarım. Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde Kırmali Cami karşısında MU2 numarada. Uzun yılların tecrübesiyle sizin hizmetinizde. Oy Maria Maria, şalvar düştü yarıya. Haydi Maria.

dışarıya. Ben çektim aşağıya, o çekti yukarıya. Allah hayırlar versin senin gibi karuya. Üzüldüğün şeye bak, Recep dinleyicin yokmuş. Sen bilmiyor musun benim göbek adım Recep? Üzülme sen rahat ol diyor Leblebi Hüseyin Agam. Recep Hüseyin Agam. Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Elhan Kalyancı'yım. İlyak Tidam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: baştan.
1: Hayır be, unutmayayım. Burada hepiniz yazılıksınız. Burada bir kere söylüyorum, bir işaret atıyorum. Bir kere söylüyorum, bir işaret atıyorum. Bir çizgi çiziyorum. Postaların üstüne. Dört değene kadar.

Görkan abi. Günaydın bakalım. Şalvarcı ağam benim demiş. Şalvarcı ağam benim demiş. Dendraki Rasim. Günaydın. Günaydın, güzel gün olsun demiş. Sevan Hanım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Halime İslamanlık'ta bastılar. Şalvarını da gül dalına astılar. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay vay. Haydi bakalım. Devam edelim. Devam edelim sevgili dostlarım. Huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Batı Trakya'da en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Nerede huzur? Huzur. Domruköy'de hizmetinizde. Huzur cenaze hizmetleri. Huzur cenaze malzemeleri. Gürkan abi nasılsın? Bana bana bilmem ne vadi lazım. Bir tanesini oralarda bana ayarlayabilecek mi demiş Mustafa. Takbati mi? Ayarlarız mı, ne olacak? Erkek mi istiyorsun, kız mı? O iş bende. Hasan. Sen niye gitmedin ben Sefo konserine? Cabadan bilet aldın. Ha Hasan. Sen neredesin böyle?

0: Kim dedi gitmedim diyor Cihan'san. Ben dedim. Ben dedim gitmedin diyor. Günaydın Gürkan abi. Ben sen. İyi çalışmalar dedim sana demiş. Ah sen. Dost cenaze hizmet dedi. Günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Ben de sana iyi çalışmalar dedim. Huzurun arabasıyla gezen huzur buluyor demiş Coşku.
1: Oy Halime'nin güne de karşı.
0: Huzurun arabasından gezen huzur buluyor. He? Gürkan arabasından gezen ne buluyor?
1: Ütü yaparken.
0: Maya Stoynova bana arkadaşlık göndermiş. Kim o be? Maya Stoynova. Hüseyin Bircan arkadaşı, ortak arkadaş. Kurban Akika, Amin Amina Vere Tahiri, Uganda Afrika, May Allah Asebdi Sadaka, Baloya Umara, Maya Stoynova.
1: Bili bili bili bili bili bili bili bili
0: bili. Maya Stoynova. Maşallah. Maşallah Maya'ya. Maşallah Maya'ya. Maya'nın yanında çocuk var, elinde tutuşmuyor.

0: hamallıkta bastılar. Şalvarını Güldal'ına astılar. Gecesini 1500'e kestiler. Elde madde belde şalvar, şalvarla oynar. Oynar, gavurun kızı Halime oynar.
1: Ne işmeler.
0: Halime'nin samanlıktır sarayı. Alışmış liraya almaz parayı. Hasan Çavuş yeni bulmuş arayı. Uzat ellerine kına yakar.

gerdanla beşi birlik takayım. Sen salonda ben boyuna bakayım Halime. Halime'nin yolda buldum izini. Duman sandım şalvarının tozunu. Açtım yaşmağını öptüm yüzünü. Elde vade belde şalvarla oynar. Oynar gavur kız Halime. Bak bir de benim halime, Halime. Nam teri nam teri nam teri nam. Hep anlamlı şarkılar çalıyorum sizlere. Arabas perda, skoni yine te. Arabas perda, skoni yine te. Şeftalisi ala benziyor. Entarisi bala ben, entarisi ala benziyor. Şeftalisi bala benziyor. Abi çıkmadın Maria'nın şalvarı senin arabadan demiş. Çıkmasın Maria'nın şalvarı senin arabandan demiş Ahmet. Benim arabamda don vardı. Lidl'dan don aldım. Ayıptır söylemesi bir gittim fırt diye önü yırtıldı don. Vallahi billahi yırtıldı. Beyaz don. Giydim giyerken de zaten temizdi, banyo yapmıştım ondan sonra giydim. Fırt diye çıkıver. Yırtık don. Ondan sonra ne yapayım ne yapayım, kumaşı da güzeldi. Ben de onu arabaya koydum. Arabanın camını mamını siliyorum işte. Bir gün bir arkadaş kim hatırlamıyorum tüm üçünün hepinde arabaya. Batıyor bu yırtık don de burada dedi dedim. Ondan dedim arabanın camlarını sileyim. Atayım mı donu, yazık kumaşa yazık. Kumaşa yazık. Fırt dedi yırtıldı don. Dedi donundan da olacak.

Serdar ve ekibine günaydın. Bari'ye günaydın. Tüm ekibe günaydınlar. Onlar koltuk üretiyor. Onlar kumaş kaplıyor. Onlar pergola üretiyor. Onlar gölgelik, güneşlik. Onlar jel kaplamalar yapıyor. Uzun yılların tecrübesiyle Gümüşle Kozmiyolu'da birinci kilometrede hizmetinizde sevgili dostlarım. Eski Mazda ajantesinin olduğu yerde. Füsun Hanım günaydınlar. Ayar günaydınlar. Cemal günaydın. Cemal günaydın. Cemal günaydın. Ama daha sanki konuşsana. İnsanları döveceğimiş gibi konuşuyorum. Ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim.

fındık fıstık. Oo. Tanesin fıstık, fındık fıstık yiyor. Ne oldu? Senin Temo'dan aldığın kalpli donlar, onlar da mı yırtıldı diyor Ahmet. Artık Temo'dan giyinmiyor. Temo çok pahalı oldu artık. Temo'yu sildim attım. Calvin Klein, Diesel, Lacoste, Gucci. Falan. O markaları giyiyorum artık.

Selam Gürden. Çiftlikli Mehmet'ten tüm beni tanıyanlara kolay gelsin diyorum ve benim eşime kolay gelsin diyorum demiş Mehmet Sarı Ahmet abi, günaydınlar. Hoş geldiniz. Hepinize günaydın.

Askerden bir geldim Pulete. Askerden bir geldim. 1.80 boyum var. Bütün kızlar benim peşimde. Kızlar bana bakarken camdan düşüyorlar. Lapır lapır, armut gibi. Ben geçerken lapır lapır kızlar camlardan düşüyor Pulete.

0: Trakya Mobilya, Epla Trakis Mobilya ile giren şey. Günaydın tüm Trakya Mobilya çalışanlarına. Ana bina. Şapçı çıkışında Bekirköy'den sonra solda 6000 metrekare kapalı alanda. İkinci şubesi. Bugaç'a Triyan'dan Filiz'in olduğu yerde, konsolosun arka sokağında. Trakya Mobilya, teşhir yerindeki mobilyalarda prosolar devam ediyor. %30, %40'a varan indirimler. Prefabrik ev içinde Trakya Mobilya. Yılların eskitemediği isim. Trakya Mobilya.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Kırbacımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık.

0: programı bölmeyin.
1: Süper olan şarkı.
0: Sevda.
1: Ranga. Çekemem.
0: Çenen tutulsun. Çekemeyenlerin çenesi tutulsun. Ranga.
2: Sorun olacak. Benim
0: selim olacak. Tanju. Papatyam güzel kuşum. Seni çağırmadılar değil mi Ayşem? Stostaki tubo bu. Stostaki tubo bu imastan Ayşem. Seni çağırmadılar değil mi? Haber vermemişler buna. Hızları karaçanları kızanları yani.
1: Sevda. Çenen tutulsun.
0: Sevda. Çenen tutulsun. Düşmanların çeneleri tutulsun. Konuşamasınlar.
1: Çenen tutulsun.
0: Düşmanlar hırırırırır yapsınlar. Çeneleri tutulsun onların. Tepeli salyaları aksın, konuşamasınlar yere doğru. Hırırırırır yapsınlar düşmanlar ya. Gürkan benden bir selamlar diyebilir misin? Sevenen, seven Bahriye Susurköy'den. Susurköy demiş Erdal, dedim bile ben. Baba. El lafa merhabet ya. Pamenane bu manigore Sedat Çavuş parmak atmış. Niye parmak attın be Sedat bana? He? Enver Abdurrahman abi günaydın. Gürkan kardeş kolay gelsin demiş. Neredesin? Ay 10 Ağustos'dan beri yoksun sen Enver abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevda! Makak maymunlarının çeneleri tutulsun.
3: Pamenane bir mabatora.
0: İki tane makak maymunu var. Kingfoot'un orada gördünüz mü? Ha? Kuru Kavcı Şerafettin'in orada fotoğraf çıkmışlar gördünüz mü? Ha. Günaydın, günaydın sevgili Hıdır'ım. Günaydınlar, canlı yayındayız, Radyo City'deyiz.
4: Günaydın, Radyo City'den herkese kocaman bir günaydın. Enerjimiz yüksek, frekansımız net.
0: Sevgili Hıdır'ım, iki tane makak maymunu var. Çok ses yapıyorlar. Makak makak ah ah, makak makak ah ah diye. Onların çeneleri tutulsun. Makak maymunların çeneleri tutulsun diyelim mi? Çenen tutulsun
4: tamam,
0: makak maymunu.
4: Tamam, makakları bir mola verdiriyoruz. Şimdi sessizlik zamanı. Şşşt.
0: Şşşt. Ama çeneleri tutulsun diyelim. Makak maymunların
4: tamam, dileğin kabul olsun.
0: Tamam ama sen söylemezsen tutulmaz.
4: Makakların çeneleri tutulsun.
0: Makak, makak. Ah, ah, nasıl bağırıyor makak maymunları?
4: Makak, makak. Çığlık çığlığa, tiz tiz bir kargaşa. Aa. Hızlı, kesik ve inatçı.
0: En sonunda da
4: orman sabahını titreten. Ya. Ah,
0: ah,
4: ah.
0: Makak, makak, makak, makak. Ah, ah.
4: Makak, makak, ah, ah.
0: Herkesin alakını bozan adam Gürkan Nesinoğlu. Yapay zekanın bile alakını bozan adam Gürkan. Gürkan Nesinoğlu makak makak. Ah ah. Ay öleyim yarabbim. Oturmuş bir deliyi dinliyorsunuz hepiniz. Cümbür cevat. Ay öleyim anacığım. Makak makak. Ah ah. Ayar oduncular günaydınlar. Çıtır çıtır kuru kuru, kuru odunlar var. Kuru kuru odunlar var. Makak makak. Ah ah. Demeyin diye demeyin. Şimdiden alın odununuzu. Karınca gibi olun. Ağustos böceği gibi olmayın. Sonra çok makaklarsınız makak maymunları gibi. Cesibisi var Cemal'in. Toprak kazdırıyor. Yerçektir. Kamyonu da var. Yüklettiriyor kamyona. Ondan sonra pulete makak makak. Ah, ah. İnşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday, taneler var. Kiralık sandalyeler, masalar var. Her türlü boya çeşitleri var. Uygun fiyatlı. Tane olsun bu adamda. Tane olsun. Büyük bir Selimköy girişinde. Benzincinin yanında. Mezarlığın karşısında. Makak makak. Ah, ah. Trakya yufkacıyı unutma demiş Leyla. İyi ki söyledim. Bugün Gökhan yok. Vallahi billahi Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Yufka sevgili aslanım. Rodopin'deki bütün bakkal ve marketlerde böreklik yufka. Annem gene dün Rıdvan'ın bize verdiği börek yufkayla bir börekler yapmış. Akşam eve geldim. Saat 12.30 gibi azıcık börekten yedim. Baktım tepside 2-3 dilim kalmış. Dedim Gürkan sen bunu al, yarına kalmaz bu, aldım. Bu sabah da programa başlamaz önce bir güzel yedim onu. Ama ne güzel börek yapmış annem. Nasıl güzel olmuş o börek. Bir görürseniz annemin hünerli elleriyle böreğin kalitesi birleşince Trakya yufkanın muhteşem bir şey olmuş. Ergin Kalimera Günaydın Gürkan, hayırlı programlar diliyorum demiş Gehre Abdülrahman. Günaydın. Günaydın.

Günaydın, hayırlı sabahlar. Sabah sabah kaçırdın gene. Günümüz hayırlı olsun demiş Oğuz Mehmet. Ella. Ya Oğuz'um. Mehmet Hüseyin Agam günaydınlar. Oh çok günaydın mesajı var. Hüseyin Yoluç. Güner ablam. Oh ne güzel taranalar. Oh aman kolay gelsin. Becel Mustafa, Becel ablam günaydın. Mehmet Recep. Nafi Ali Hanım ablam. Şaban Ahmet. Emin Ferrioğlu. Ekrem abi, Nurşen abla. Cüneyt Sadık, Hüseyin Bircan, hepinize günaydınlar. Özgürüm günaydın, ne oluyor buralarda?

Sorular. Kahveyi kavuruyor Hisar Kuru Kahve. Hem de incecik öğütüyor kavurduktan sonra. Taş değirmende öğütüyor. Taş değirmende öğütülmüş kahvenin tadı bir başka güzel oluyor. İçimi böyle kadife gibi oluyor. Oh içiyorsunuz. Oh diyorsunuz içiyorsunuz. Hisar Kuru Kahve incecik öğütülmüş mis gibi kuru kahve. Hisar adıyla tadıyla... Uygun fiyatıyla Hisar sevgili dostlarım. Hisar Kuru Kahve'ye çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Gümüşhane'de iki şubesi olan tek kuru kahveci Hisar Kuru Kahve. Hisar. Konyalım yürü. Çok teşekkür ediyoruz Hisar'a. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Sirkeli Köyü'nde ve Gümüşhane'de Enis Şerif'in olduğu yerde Piroz Bankası'ndan dönüyorsunuz. 27-28 metre ilerliyorsunuz. Hemen Enis'in yanında Hisar Kuru Kahve. Deneyin. Ne kadar yumuşak içimli olduğunu, ne kadar güzel olduğunu sizler de göreceksiniz. Sizler de ya Gürkan gene haklıymış diyeceksiniz efendim. Basri Ali günaydınlar. Kolay gelsin demişse de kolay gelsin. Hisar Kuru Kahve. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın Güler ablam. Oh taranalar mis, mis, mis. Günaydın mesaj yapalım bu taranaları. He? İstersen daha değişik, daha güzel fotoğraf çek. Yarın günaydın mesajı olsun. Kış geliyor. Taranalar yapılıyor, salçalar yapılıyor. Kış geliyor. Selam Gürkan'ım, ne oldu? Dima'da zeytinyağlar bitti mi? Almıyorsun hiç demiş. Entel Maganda bitmedi. Fakat şişe kaldı. Tenekeler daha gelmedi. Yeni gelecek. Dima Peças. Şişe yağlar var. İsteyen gitsin alsın. Tenekeler yakında gelecek. Evet Gürkan, sen ne zaman evleneceksin demiş Coşkun. Nargül Yusuf, torunum Aslan Osman Fatma'yı çok seviyor. Torunum Aslan Osman'ı Fatma'yı çok seviyor. Rica etsem çalar mısın demiş. Anlayamadım. Aslan Osman'ı Fatma'yı çok seviyor. Hangi Fatma anlayamadım ki. Torunum Aslan Osman'ı Fatma'yı çok seviyor. Rica etsem çalar mısın demiş. Çalayım da ne olduğunu anlamadım. Ne Aslan'ı, ne Osman'ı, ne Fatma'sı. Mehmet Berna. Onlar da güzel bir fotoğraf göndermiş. Günaydın abi, yayınlar dilerim demiş. Tütün tarlasında. Tütün sepetinin üstünde radyo. Oy ne güzel fotoğraf. Hem de güneş enerjili radyo. Kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Tüm tütüncülere kolay gelsin. Artık tütüncüler de, tütüncülük de yok oluyor. Kaç tane tütüncü kaldı eski tütüncülerden? Kaç tane kaldı? Ay defa mev.

Neriman Salihol ablam. Günaydın, hoş geldin programa. Güzel gün olsun. Tüm Batrakya'ya ve kocacığıma günaydın demiş. İsmim lazım değil. Nereden bilecek kocacığın hangi kim olduğunu? Kocacığına söyledim, radyo istek yapacağım diye.

Evet. LG ve Daikin gümrücün ana bayi kim? Ahmet Mustafa. LG ve Daikin sizi üzmeyen markalar. Isı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar ve ekonomi programları için gidip Ahmet'le konuşabilirsiniz. Kendisi makine mühendisi, yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. Uzun yıllardır bu işi yapıyor Ahmet. Kolay gelsin tüm ekibe, kolay gelsin.

güzel sevgili dostlarım. HVAC Ramadan Kadri. Klimaların satışı, tamiri, bakımı, servisi. Büyük marketlerin, büyük işyerlerinin, dükkanların, kasapların, bakkalların, buzdolaplarının tamiri, bakımı, servisi, gaz dolum işleri. Ramadan günaydın HVAC Ramadan Kadri günaydın. Çiko Puyne, Çiko Puyne ne Çiko? İko Stoktoy Soktobri 322'de. O caddenin en güzel binası Ramadan'ın. İşte köşe harika bir yer. Gel radyoyu buraya kur. Buradan da yayın yap dedi. Üst katı kocaman. Kocaman. TRT stüdyoları gibi stüdyo yapılır oraya. O derece. Günaydın Duke. İyi programlar olsun demiş Yusuf. Günaydın. Yusuf günaydın. Akşam Yusuf'la video klisi yaptık. Ya Hasan. Ekonomi Market. Beraberdik akşam Sosteki Tumbobo. Yusuf'u aradık. Bizim Mehmet'i aradık. Camcı Şaban. Bizim belediye başkan yardımcısı. Andi Di Marcos yine o an Topedi. Ama Topedi'nin işte işte bu uykusu geldi. Gözleri ters döndü. Bizim Timuçin'in gözleri gibi Topedi'nin Şaban'ı. Camcı Şaban. Gözleri ters döndü. Allah billah. Kuzanları ben suya getiririm. Su içmeden geri getiririm. Hay bana ısrar ediyorlar bana sen niye içmiyorsun sen alkol kullanmıyorsun sen alkol içmiyorum bıraktım artık alkolü bıraktım içmeyeyim Cola Zero içiyorum Elif'e başladım başlayalı içmeyeyim alkol insanın her yeri her şeyine zararlı alkol kendime zarar veren şeyi niye içeyim buradan gönderdiğimi paylaşabilirsin sonra çekerim gene demiş Gülen ablam yaşa. Günaydın abim, hayırlı sabahlar, Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas Samet. Yaşa. Salla salla salla salla salla salla. Sallayın dertlerinizi takmayın bir şeyi. Sallayın dertlerinizi takmayın bir şeyi. Salla salla salla salla yapıştır Drop Pastanesi'ne. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Furkan ise günaydınlar. Bu Furkan is ne diyorlar? Yunanlı mı diyorlar? Hayır ben Furkan İsmail. Furkan İsmail'in kısaltılmışı Furkan is. Ela Furkan'ı mı? Ela. Furkan. Drop Hastanesi'ne yeni bir tat, yeni bir nefes getirdi. Gitti yurt dışında öğrendi bu işi. Gidin Furkan'ın elinin değdiği o muhteşem tatlıları, cheesecake'leri, kondikakleri, mondikakleri, turtaları, murtaları, şuruplu tatları, şurupsuz tatlıları deneyin. Ürünlerin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyorlar ve şu da önemli, dondurmalar. Efendim şimdi bu sıcaklarda Drop Hastanesi'nin dondurmalarını deneyin. Ya kardeşim bu da nasıl dondurmaymış diyeceksiniz. O kadar güzel, o kadar harika dondurmalar. Drop Pastanesi Şapçıdakilerin yanında. Furkan'ın profilini Drop Pastanesi olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Furkan'ı da Furkanis olarak Instagram'da bulup takip edin.

keseyim sana, keseyim keseyim. Pompa deyince pompacı deyince İbrahim abiye günaydınlar, Alper'e günaydınlar. Onlar Batı Trakya'daki en eski pompacılar, Bıyıklıköy'de. Son nesil traktörlerinizi, arabalarınızı diagnostikoya bağlasınlar, problemi tespit etsinler, yeni haritalar, yeni programlar yüklesinler. Bıyıklıköy'de yolda kalan arabalara da hizmet veriyorlar. Bıyıklıköy'e şaba, Alper'e şaba, İbrahim abiye şaba, Aydın Mehmet'e Bulgaristan'a şaba. Günaydın Gürkan kardeş, haydi keletir ya dosse. İlkan Bacanak demiş, Ertan Sakallı, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bizim plakankicilere şaba.

0: Aç bana bu benyamağı İlkan.
1: Yedi buçuk.
0: Dektire.
1: Almayacak şu an.

0: Söz vermişti.
1: Vallahi satmayacağım.
0: Kardeş dünya, kardeş dünya. Kardeş dünya demişim ben. Dektire dektire dektire dektire. Sattırı sattırı sattırı sattırı.
2: İlkan söz vermiştin. Niye sözünden dönüyorsun sen be? Ha bakir yapro edre. Vallahi billahi seni bak İlkan. Çektir çektir çektir çektir. Döktür döktür döktür döktür. İlkan. Almayacaksın mı vermeyeceksin mi İlkan? Satmayacaksın mı?
1: Ne? Salla.
2: Gopteri gopteri gopteri gopteri. Günaydın Gürkan abi. Kafadan selamlar. Bugün son günümüz Norveç'te demiş. Tuncay Ahmet günaydın. Günaydın. Ondan sonra nereye gidiyorsunuz? Bulgaristan'a mı dönüyorsun?
0: Astır astır astır.

0: Bari yenekler buzağlar.
1: Söz vermiştim.
0: Döndün sözünden İlhan. Girip Roydre. Mermenci Erol beni dinliyor mu? Çektir bastır Erol. Pampacık mermerler. Çok güzel. Granitler. Mezar yapımı için mermer taşları. Ama mermer taşı ne demek? Ya mermer işte. Erol. Erol.
1: Haydi davullama, girin bakalım.
0: Haydi davullama, haydi oynayalım azıcık Erol mermerci. Kapı, pencere, balkon, mermer kesim ve montajı. Basamak kesim ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesim ve yapımı. Erol mermerci. Sirkeli Basılıköy Yozdere'nde sevgili dostlarım. Sizlerin hizmetinizde. Mermerci Erol. Yasu Erol. Haydi bakalım oynayalım. Kral kaç para bu beygir? Günaydın, iyi programlar derim demiş Erkan. 7.5 Erkan Çavuş Ali. Günaydın Attim.

Dansa Kuduro. Dansa Kuduro. Günaydın Gürkan abi. Bütün minculara selam olsun demiş Hasan. Neculara. Ne bileyim yanlış. Ne bileyim. Yannis gibi isim Furkanis demiş Cuhu. Mesela benim ismim Gürkanis olabilir. Gürkanis. Gürkan Ayki. Gürkan.

0: Fatih. Şahin yukası.
1: Mustafa'ya.
0: Koryat gezgevsiz.
1: Onun üzerinden.
0: Fatih Trampa'ya şaba. Koryat gezgevsiz. Koryat gafilla. Fatih Trampa sevgili dostlarım. Şahin'de üretilen yufkalar Kavala'dan Evros'a kadar tüm bakkal ve marketlerde Koryatik Ezgevsiz adıyla bulabilirsiniz. Ela. Hop diri hop diri hop diri hop diri.

0: Kendi ki düğün salonu. En güzel düğünler, en serin düğünler. İnsanlar cayır cayır yanarken Dendraki'de siz serinleyin sevgili dostlarım. Dendraki'de yapın düğünlerinizi. Hem kışın hem yazın ayrı güzel. Çam ağaçların arasında muhteşem bir ortamda harika düğünler için, eğlenceler için Dendraki'yi seçin. Bugatti Atriyan'da filli disk ilmiş herif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bugatti Atriyan'da filli diskin üretim yerinden hem pişmiş börek hem de dondurulmuş börek alabilirsiniz.
1: Muhabbet Mustafa'ya.
0: Trenda Filidis.
1: Acaba. Ama doma ki.
0: Faik. Nasılsın be dostum? Nasılsın be dostum? Tostekito Bobo'yu biliyor musun? Bekirli'de. Ha, oraya gittik akşam. Babanın selamları var sana.
1: Bizi Mustafa.
0: Faik Tuzacı tanıyor musun dedim. Onu tanımayan yok ki dedi. Bana.

Yeliz'in karpuzları kütür kütür. Çiftlik köyünde, çiftlik köyünün merkezinde Yeliz'in karpuzları harika. Yeliz eşiyle beraber yapıyor bu karpuzların satışını sevgili dostlarım. Kütür kütür karpuzlar için mutlaka seçin. Bu arada Çoban Özgür'e çok tatlı demiş. Vay gördün mü? Bugün hem Fofiko'yu götüreceğim şeye, Alexander Öz'a, hem de küçük Çoban Özgür'e götüreceğim. El kadar da. Cookie, Cookie onun adı. Cookie'ye defter çıkartacağız bakalım. Aşı zamanı daha gelmedi herhalde erken aşı için. Söyleyecek bakalım Alexander. Dün onu yıkadım, banyo yaptırdım. Bu sıcakta tiril tiril titredi hayvan. 10 üzerinden 10'lu günaydın demiş Hüseyin Süleyman Çiko. Hadi ya gorima sen haberi benim. Bu işlere Çiko. Bu işlere benim. Bayram Ahmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Haydi döktür, haydi çaldır, haydi Edirne havasına gel. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım.

Agroservis'in kızan Nana günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Agroservis. Ne oldu bunlar be? Agroservis. Eray Feyiz, Şakir Mehmet olarak Rozu Kepir'de. Facebook'ta da bulabilirsiniz aynı şekilde. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerine diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbürü ve TFF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuşları özel makine ile yapılıyor. Cesiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor, tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis de var. Daha ne olsun? Eray ve Şakir ortakları Kostu Kepir'de. Hizmetinizde. Agroservis. Agroservis. Söyleseydin ben de gelirdim babaya demiş Faik. Baba gelirdi. Bak baba, bak göstereyim nasıl de böyle. Bak sol elimi yumruk yaptım, böyle sallıyorum. Gelirdi. Öyle. Lafla olmuyor işler.

Vay Yasin ne yiyor ne yiyor ne yiyor. Şekeri varmış. Olmuş 150 kilo. Ondan sonracıma uykuluk idiler, yağlı yağlı. Bana diyorlar sen içki içmiyor musun, sen et yemiyorsun. Ben starım bebeğim. Ben starım, kaç yaşındasın dediler, dedim şu kadar yaşındayım. Vay dediler, hiç göstermiyorsun dediler o kadar. Dedim bebeğim ben starım. Abiniz star. Abiniz bile şeyler yemiyor. Elif'le tanıştıktan sonra hayatı değişti abinizin. Kilo verdi, fit oldu. Abi star bebeğim. Ne işim olur benim uykulukla? Ne işim olur benim yağlı yağlı etlerle metlerle? Bir köfte yedim. İki tane tavuk şiş yedim. Bol bol salata yedim. Siz genç yaşta gitmişsiniz. Hepsinde göbekler nahte böyle. Önden önden gidiyor göbekler. Abin star. Bu kardeşin star. Hilmi. Ya su bu kaç atıyanda filidiz. Faik abi bırak onu, başka paraya bulmuş o diyor Tanju. Ay hiç sevmedim o parayı Tanju. Hepsi hasta onların. Hepsi onların yapet ama. Birisinin şekeri var, ötekinin tansiyonu var, ötekinin bilmem nesi var. Bırak. Hepsi benden 10-15 yaş küçük. Hepsi dertli onların. Hiç bana göre değil o paraya. Hiç bana göre değil. Hiç sevmedim. Gökhan Karali. Günaydın bak kara gözlü. Neredesin be sen? Neredesin be sen? Ha? Leyla Hanım hatırlattı bana. Leyla'cığım hatırlattı yufkacıyı. Uykuluk yemiyorsan boşuna yaşıyorsun demiş Mike. Oy. Ne topu topu lepo sikiyen o menefile. Ama nasıl yedi o Yasin aç gibi. Sanki hiç uykuluk görmemiş hayatında. Vay böyle hap nasıl köpekler. Aç köpekler nasıl gibi böyle kapar öyle kaptı yemin ederim. Vay sen Yasin, gözüm dolu Yasin ne giymesinden. Ondan sonra soruyor Tanju kadar yiyor mu dedi. Ama sen dedim ne Tanju'su ne Mancu'su. Sen dedim ayı gibi yiyorsun, ben sana boşuna ayı huyu gidemiyorum dedim. Dedim Pulete. Durmuş. Duydum yeni armonya almışsın. Armonya çok fena şeyler yaparmış. Çok fena. Çok fena basılırmış armonya. Durmuş. Düğünler bitsin de yapalım bakalım bir eğlencecik. Yapalım bakalım. Al bakalım armonyayı. Test drive yapalım. Armonyayı. Hakikaten Tanju başka paraya bulmuş diyor Chico. Tanju mu başka paraya bulmuş, ben mi başka paraya bulmuşum? He? Ya ama Tanju sosyete takılıyor Gürkan abin demiş Faik Tuzacı. Gürkan'ım senin Gürdal'ı geçen gün Çınar'da duydum. Ak kafalıya yazardı demiş Entel Maganda. Ne? Ne? I don't believe. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Ay güvendiğim dağlara kar yağdı Gürdal. Ak kafalı kim Çınar'da be? Sabah sabah ne göbek attık kilo verdik veya demiş. Gürdal. Seni tırmalarım. Seni parçalarım Gürdal. Gürdal. Gürdal bunlar doğru mu? Şimdi kalktım bebeğim diyor Gökhan. Sen iş çalışmıyor musun sen be? Sen başka paraya bulmuşsun diyor Chico. Ben sizden vazgeçer miyim be? He? Bırak onlar ihtiyar parayası. Hep konuşuyorlar benim piyesim var diyor. Benim şekerim var diyor öteki. Öteki benim bilmem neyim tansiyonumu indiremiyorum diyor. Vallahi bak yemin ederim ama. Vallahi billahi. Onu kim mi diyor söylemeyeyim hadi. Hasan diyor. Express Market tansiyonum inmeye kaç günden beri diyor. Ama ne inecek? Biraz kendinize dikkat etsenize çok ciddiyim. Bu konuda. Ama ne inecek? Ama yiyesiniz. Löpür. Tabii belli bir yaştan sonra dikkat etmek lazım yani. Her yaşta dikkat etmek lazım da. Ama nasıl inecek? Piyesiler iner mi o yemekle? Gerçi Hasan yemedi ama o yemiş önce de yiyeceğini. Ondan posema var. Bir daha beni almazlar paraya ya zaten. Paraya hakkında o kadar kötü konuştum ki bir daha beni zaten almazlar paraya ya. Zaten orada bir adam vardı. Baktı bana. Evet tanımıyorum, hangi dinleyiciyi tanıyayım. Sonra işte sarhoş oldu giderken bana dedi. Sen dedi bana dedi çok fena bağırdın dedi. Ondan sonra dedi artık sana yazmıyorum dedi. Niye bağırdım ben sana dedim. Günaydın yazarmışım, kuru kuru günaydın yazıyorsun bana. Ya biraz değişik bir şeyler yaz demişim. O bağırmak mı canım?
Onu herkese söylüyorum. Günaydın, günaydın. Biraz süsleyin günaydın mesajını. Onlar hep hasta. Hepsi hasta onların. Benim gel o parayı alın. Yapacağız tabii ki demiş Turmuş. Tabii yapacağız. Onun yalanını bilmem ne yaparım. Ben yalan söylemesin. Bilmem ne ağzı demiş Gürdal. Oh iyi yaptın. İyi yaptın Gürdal'ım. Çok hoşuma gitti. Onun yalanını bilmem ne yaparım. Bilmem ne ağzı yalan söylemesin demiş. Oh Gürdal. Oh Gürdal. Aldın mı? Yazdı. Aldın mı? He? Aldın mı? Yazdı. Entel maganda seni ya. Benim dinleyicilerimi suçluyorsun. Sana makak maymunu gibi makak makak ah ah diye bağırırım bak. Ah. Bak abi demiş durmuş vay vay vay bu aynalı maynalı ork bu nasıl bir şey böyle be? Ekranı mekranı var bunun. Porfile. Kara kara kapkara. Ooo ne marka bile bu? Çok fena ork bu. Kim ne sesler vardır onda durmuş. Aba o parmak mı? Bize bir bilmem ne yapmadığı kalıyı demiş Gökhan Karaylı. Her gün, her gün, her gün yazıyoruz gene de bize bağırıyor diye Gökhan. Biz de çık olan çıkarız masaya. Sen de sade fotoya bakarsın artık demiş Tanju. Hayır. Bensiz bir yere gitmeyin. Beni bırakmayın. Operadan hiç memnun kalmadım. Onların hepsi hasta. Hepsi yatabaz aynı hafta. Yatabaz aynı. Yatabaz.

0: Cansıkır İnamet nerede gene be? Bu kızdan da Enes gibi. Sabahleyin uyanamıyor bu kızlar. Gece yatmıyor, sabahleyin uyanamıyor galiba bu Cansıkır'ın. Cansıkır'ın efendim bu sıcakta sizi kaşındırmayan, alerji yapmayan harika çamaşır deterjanları. Hipoalerjenik. Hipoalerjenik ne demek bilirsem atıyorum işte. Ne demek bu hipoalerjenik? Sevgili Kıdır. Kıdır Kudur.
1: Buradayım her zamanki gibi. Hazırım.
0: Hipoalerjenik ne demek?
1: Hipoalerjenik, alerji yapma olasılığı düşük demek aslında. Ha. Tamamen risksiz değil.
0: Düşük.
1: Sadece çoğu insanda, aynen düşük, çoğu insanda daha az reaksiyon görülür.
0: O zaman ne diyoruz?
1: Ama sıfır garantiyen de
0: o zaman
1: gelmiyor.
0: Just Green diyoruz. Ekosel sertifikalı hipoalerjenik ürünler, muhteşem deterjanlar. Bu sıcaklarda terlememek için, alerji olmamak için, pişik olmaması için oranızda buranızda ne yapıyoruz? Just Green diyoruz. Green Thaki güvencesiyle. Sana ben tüyoları verdim, sen toparla. Anonsu sen yap.
1: Tamam, o zaman şöyle. Just Green, EcoCert sertifikalı hipoalerjenik ürünleriyle yaz boyu ferahlık sunuyor. Terlemeye, tahrişe, pişiğe karşı nazik bir destek. Cildin hassasiyetini düşün, konforu seç. Just Green, Green Thaki güvencesiyle.
0: Ne sertifikalıydı bunlar?
1: EcoCert sertifikalı. Hipoalerjenik. Aynen öyle.
0: Sen İstanbul şivesiyle konuşuyorsun Türkçeyi. EcoCert.
1: Evet, çoğunlukla öyle. Tamam, EcoCert sertifikalı.
0: EcoCert. EcoCert, doğru söyledin mi?
1: EcoCert, çok iyi.
0: EcoCert.
1: Evet, EcoCert şimdi tam oturdu.
0: Oturdu mu tam?
1: Oh. Aynen, cuk oturdu.
0: Cuk diye mi oturdu, tamam.
2: Canı isteyen gençleri ityalları devam etsin. Devam sabaha kadar.
0: Geropana da dünen yaşlı sendin badeli demiş Faik. Önemli olan gösterdiğin niye önemli? Ne gösterdiğin önemli? Ya hepsinin bir derdi var. Tek dertsiz bendim. Eyüp ve Naci Ahmet günaydın Papenburg'tan Şaba demişler. Şaba Salih Ömür günaydın sıradaki şarkı Norveç'te çalışan Mermeci Şükrü'ye gelsin demiş. Günaydın. Ben susuyorum siz oynayın. Hadi ben de kalkıp oynayacağım azıcık hadi. Tutmayın beni. Çok işim var oynayacağım da. Tutmayın beni.

0: ne güzel oynadım. Şaba benim Gürkan oğluma Neriman ablasından demiş Neriman ablam. Thank you very much. Benden de size şaba. Benden de oynayanlara şaba o. Günaydın iyi tarafler kolay gelsin demiş Fikret abim. Fikret abi günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın.
1: Yaşa koca karı yaşa.
0: Yaşa be koca karı yaşa. Bak koca karılar nasıl oynuyor. Yeah. Cihan, Cihan günaydın, günaydın, günaydın abicim nasılsın kolay gelsin işte demiş Nurgül, Nurgül'üm günaydınlar. Sizin yağların neyini tanıtacağız Nurgül, teneke yağı yok ha. İstobukali yağları mı tanıtalım, teneke yağı ne zaman gelecek diye soruyor insanlar Nurgül. Gürkan abi nasıl uyanaysın demiş Rasim, bomba gibi dimdik uyanıyor, bomba gibi. Sen nasıl uyanaysın? Kaşif Mustafa günaydın Gürkan abim demiş. Günaydın Kaşif günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Tanju söyle Tolga'ya Çiko'ya Önder'e Gökay'a çıkalım hep beraber Gürkan'a kadar almayacağız. O sosyete bulsun kendine demiş Fahin Tuzacı. Senin ne işin var bahtiyar gençlerle? Senin ne işin var gençlerle bahtiyar?
1: Dedem yaşa.
0: Ne yani?
1: Geç mi diye geç.
0: Oh. Burada o geri.
1: Kudur, kudur ya.
0: Kudur. En kudur re. Gürkan'ım senin pardon. Entel Vagan'da seni fitne fücür Entel Vagan'da ya. Gürdal'ı kızmışsın. Gelmişini geçmişini sevdi senin Gürdal. Oh cilaladı seni kalayladı Gürdal sabah sabah. Oh canıma değsin. Seni sevmeyen bilmem ne olsun demiş Cihan. Faik beni sevmiyor. O ne olsun? Ha? Cihan Faik ne olsun? Oh. En büyük düşmanım Faik demiş Cihan. Çalma oğlum bir de ova havası. Ben de oynayayım demiş Neriman ablam. Çalarız. Ova havası da çalarız. Ana. Ama dün bana hediye getirmişler Almanya'dan. Ben onları arabada bıraktım. Gidip alayım şimdi ova havası çalarken. Allah. Çikolatalar, mikrotalar var eriyecek. Haşim'i görmeye gelirlermiş beni sorarlarmış. Haşim çok sinir oluyor. Beni görmeye geliyorlar seni soruyorlar diyor. Gürkan abi nasıl o kadar laf buluyor? Onu çok seviyoruz. O çok delişman. O öyle o böyle. O kaç yaşında? O evli mi o bekar mı? Hep beni sorarlarmış Haşim'e. Haşim diye beni görmeye geliyorlar seni soruyorlar diyor. Senin adına çok gururlanıyorum senin adına diye ama kim nasıl kıskanıyor içinden? Kim nasıl kıskanıyor? Rasim. Yapma. Mümkün istedim. Faik avda tilkiden başka bir şey görmesin. Kırdomuzundan başka

0: şey görmesin tilki suratlı Faik demiş Cihan. Tilki suratlı Faik. Söylüyor uzun budalaya çok bilmesin diyor Faik. Faikçime kole gere olmaz ayıp demiş Halil. Kola gere demedim ben, porno gere dedim. Porno geriz dedim sen yine. Öyle demedim.
1: Allah Allah.
0: Haydi siz dinleyin o havası. Ve gidip arabadan çikolatalar arayayım. Ve sevgili dostlarım. İmamoğlu cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Kalfa köyünde dün de yaptık ama dün bir karışıklık oldu, bugün de söyleyelim. İki gün ardı ardı olsun yoksa ararım. Erkan ve Eralp İmamoğlu diyelim. İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri çok teşekkür ediyoruz. Kalfa köyünün girişinde Hüseyin Çapuloğlu'nun olduğu yerde. Hüseyin Çapuloğlu da boya ve kaporta işlerinde öncü isim. Büyük şirketlerle, büyük sigorta şirketleriyle, büyük ajantalarla mesela Toyota gibi çalışıyor. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi 15 kişilik dev bir ekip boya kaporta işlerinde number number ekibiyle hizmet veriyor.

online açacağım hediyeleri. Vay vay vay, de böyle bana elinizi korkak alıştırmayın. Hediye getirirken bak şimdi bir tane ne çıktı? Fresh Box Skin Care Kit Nivea Men 24 Hot Fresh Effect 3 in 1. Üçü bir arada şampuan, vücudunu yıka, kafanı yıka, yüzünü yıka. Nivea Fresh Ocean Roll-On. Şimdi bunu kenara koyalım. Bunu buraya koyalım. Başka ne var bakalım? Bir tane Dubbist Diabeste Milka. Kalp yürek şeklinde çikolata çıktı. Bunu da bir kenara koyalım. Bir tane Nusk Makker. Çok kadar de Nutri-Score E. Aynısından bir tane daha çıktı. Fındıklı çikolata. Anacığım 1-2-3 çift Adidas çorap kışlık. Uzun çorap. Biri gri, biri beyaz, biri siyah. Adidas. Başka ne çıktı? Bu ne böyle be? Cappuccino karamelliş de pistazye. Karamelli ve anti fıstıklı cappuccino çıktı. Kim getirmiş bunları bana? Haşmet söylemedin de bana. İnsanlar bana gelemiyor korkudan, Haşmet'e getirip bırakıyorlar benim hediyelerimi. Misafir sevmiyorum. Sevmiyor misafir. Hediye seviyor, misafir sevmiyor.

Günaydın çakır gözlü. Seni sevmeyen maymun maymunun başağını yesin. Büyü tutmasın onu demiş. Tarkan nasıl büyü tutmasın? Büyü tutsun. Büyü tutsun onu, nasıl tutmasın büyü? Kim o be? Eşek arabasının dingili iftira atıyor. Nami Paro demiş Gürdal. Nami Paro Anapoda strofez demiş Gürdal. Ama zaten onun kim olduğu belli değil. O belki de benim düşmanlarımın ta kendisi. Bu Entel Maganda diye mesaj chatına yazıyor. Kim olduğunu bilmeyelim diye. Ya böyle bizi hep itiştirmeye çalışıyor, anladın mı? Aramızı açmaya çalışıyor. Gürdal'cığım sen hiç ben şey yapma. Sen hiç üzme kendini Gürdal'ım. Ben seni bileyim. Ben seni bilirim. Ve sana güvendiğim kadar fayya güvenme. Gürkan'ım günaydın, pardon. Tilki suratlı Faik. Venüs'ten kalma Adidas yok mu sende? Dizel falan demiş. Cihan çaldıklarımızdan mı var? Var, donlar daha bitmedi. Olimpiyatlar yapılmış 2004 yılında. Olimpiyatlardan çoraplar var. Cihan. Olmaz mı o donlar dizel? Nasıl kaliteli don? Giyiyorum giyiyorum yırtılmıyor. Geçen de Lidl'dan aldım, giyerken de löp dedi, önü yırtılı vardı donun. Giyerken de patladı önü. Vallahi billahi Cihan. Bizim donlar öyle miydi? Ya İlhan Solist'ten Rastim Eşşaba. Ana. Ana. İlhan Solist'ten Rastim Eşşaba. El lafa be. Gürkan Nesinoğlu'ndan Emre Yaşşaba. Hediye seviyor misafir sevmiyor. Hediye seviyor misafir sevmiyor. Bilmem ne yaparlar öyle. Spikeri demiş Faik Tuzacı. Sizi delirtsün de sevdalık çeksin diye. Allah sizi delirtsün de sevdalık çeksin diye. Alpay Mehmet. Günaydın Gürkan. Günaydın. Abi sıradaki şarkı tüm çalışanlara ve emekçilere gelsin. Özellikle Malkoçu Dere köyünde çalışan komşularıma, Dupali köylere gelsin. Selam olsun, selam olsun. Kolay gelsin abi demiş Alpay Mehmet. Selamlar olsun sevgili dostlarım. Bugünlerde çok Bulgaristan'da dinleyenimiz var. Yaşayın, yaşayın, yaşayın, yaşayın. Halil'den, Halil Nilüfer Hacı Hüseyin'den, Cihan'a Şaba. El lapam be. Gürkan, bizim Durmuş'a yeni dil, Durmuş'a yeni dil ama eski de olsa Durmuş yırtar demiş. Ferdun, ya Şabat de böyle birbirinizi sevin. Aynı işi yapmanıza rağmen birbirinizi kıskanmayın. Keşke radyocular da öyle olsa. Bütün radyocular yiye kendini. Beni çekemeyenler Ferdun. Keşke radyocular da öyle olsa. Yırttır ya, yırttır ya. Armonyocu bizim. Sen de iyi klarnet çalıyorsun ama. Öttürüyorsun sen de klarneti. Yaşayın. Ben de delikan abime şişe benim.

jöleli saçlarımı elleme. Yerim senin olsun da jöleli saçlarımı elleme. Akşam beni Sofia bir tıraş yaptı ama ama ne güzel tıraş, ama ne güzel tıraş, ne güzel tıraş, ne güzel tıraş. Çal çal bunlardan biraz canlanalım demiş Faik.

0: Bir şaba arkadaşım Mehmet'e, Fasarya Mehmet'e, bir de Ovalı Erdemir'e. Ovalılara şaba demiş Cihan. Fasarya Mehmet'e ve Ovalı Erdemir'e şaba. Ovalılara şaba. Cihan sen neredesin bu sabah? Nereden çıktı bu? Sen beni dinliyorsun. Sen beni 4-5 ayda bir kere yarım saat açıyorsun, dinliyorsun. Oysa Faik öyle mi? Halil öyle mi? Çok hayırsızsın Cihan. Vatandaşı Koruma Bakanı Christofoidis, vatandaşlara yeni kimlik kartlarını almaları çağrısında bulunarak eski kimliklerin esasen geçerli olmadığını söylemiş. Tamam da birisi Christofoidis'e yer olmadığını, ta 3 ay sonraya sıra verdiklerini söylesin Christofoidis'e, bakana. Ya yaptınız mı bir işi? Yapıyorsan iyi yapın. Koyun oraya, görevlendirin. Tak tak tak tak tak tak tak olsun işlemler. Ya Christofoidis sana bozkurt gibi olurum vallahi billahi. Ama öyle ya canım. Nasıl alacak vatandaşlar tahta tanıları randevu? Nasıl? Yok ya randevu. Kaç ay sonraya var? Ta nerelerde? Dağlarda, taşlarda, bayırlarda, nisyalarda var. Issız adalarda var randevu. Fasarya'ya benden de şaba demiş Faik Kuzacı. Ne dedi Faik Cihan için anlamadım demiş. Halil bir şey demedi. Kim kaldı o eskilerde çalgıcılardan demiş Scott. Ben kaldım eski çalgıcılardan. Ben kaldım eski çalgıcılardan. Günaydın dayımoğlu. En az kut. Baksana akşam senin dedikodunu yaptılar. Ya o Almanyalar, Yasinler, Masinler, Sinanlar, Mınanlar. Ondan sonra cıma marketçi Hasan Masan senin dedikodunu yaptılar. Sen evlenmişsin, kahveye çıkmışsın. Niye kahveye çıkmışsın? Baksana. Baksana. Baksana karılar gibi dedikodu yapıyorlar. Evli adam kahveye çıkmazmış, yeni evli adam. Hep dedikoducu. Dedikodu yaptı onlar. Onlarla bir tane çıkmayacağım. Onların parasına bir tane katılmayacağım. Hepsi yaşlı onların. Hepsi hasta. Kimisinin tansiyonu var, kimisinin şekeri var. Kimisinin bilmem nesi var. Kimin bacağı topal, kimin kolu sakat. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş Nurten ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Faik orada diye dinlemiyorum. Uğursuz Faik. Tilki suratlı Faik. Bloket her gün dinleyeyim demiş. Faik engelli, her gün seni dinleyeceğim demiş. Uğursuz Faik demiş. Tilki suratlı Faik demiş. Beni çağırmadın ama olsun demiş Scott. Abbas Kutçum, bana dediler ki masayı dediler Şaban yapacak dediler. O yüzden kimseyi almadım. Vallahi billahi bak. Halbuki gene masayı kimsenin yaptığı yokmuş. Herkes kendi parasını ödedi. Bilseydim bütün tanıdıklarım, arkadaşlarım, herkesi sizi toplayacaktım. Çikoları, mikoları, seni, Tanjuman, herkesi toplayacaktım. Bizi kaberi kandırdılar, geleyim diye masa yapacak Şaban dediler. Herkes kendi parasını ödedi. Hatta onlar içti, ben içmedim. Ben Coca-Cola içtim. Onların içki parasını da ödedim. Ben garibim. Ya. Aldattılar beni. Yasin susma demiş. Ne susacağım? Siz beni oraya çağırırken bunları göze alacaktınız. Sabahtan beri neler söyleyeyim, neler söyleyeyim size. Susma demiş. Ama siz beni susturabilir misiniz? Ha? Hepiniz yaşlısınız, aldınız beni içinize. O şekerim var diyor, tansiyonum var diyor, o kanım düşük diyor, o demirim düştü diyor, o bilmem ne diyor. Hepsinde koca koca göbekler, koca koca göbekler, lambur lambur lambur lambur. Almışlar beni gibi filin tayaralarına. Ne işim olur sizden bir tane, ben gelir miyim be? Gene Tonga'ya bastırmışlar seni diye. Scott, gene bastırdılar beni Tonga'ya. Gene bastırdılar, aldattırdılar beni. Selvi boylum deme, öyle kırma kalbimi demiş. Faik Tuzacı. Öyle yapma demiş Cihan'a. Gürkan bir de hatırlatma sana, onlar Almancı değil Germancı demiş. Ah, Germanya'dan geldi onlar. Cihan abi, onlar Germanya'dan geliyor.
1: Bırakıp gittin beni babasız yetim gibi, anasız öksüz gibi.
0: Vay Yasin, bir şey yöneydi onun adı, uykuluk, hiç görmemiş gibi. Yasin uykuluk yemesini bir görseniz şaşar kalırsınız, şok olursunuz. Bra bra bra bra bra. Biri bitmeden birini atıyor ağzına. Biri bitmeden birini atıyor. Ondan sonra parmaklarından ittiriyor böyle boğazdan geçsin diye. Böyle kapış kapana gitti uykuluk. Kafanın elinde kaldı. Kafanın ağzında boğazında kaldı. Sonra hastayım, oyun var, buyun var, şuyun var. Aa, sen niye ki de bir de göbeklere laf atıyorsun demiş İlyas. Sen de göbeksin de ondan alındın. Maryalar parayası amca demiş. Maryalar parayası onlar amca demiş Gökhan Karaylı. Recep Vedi gibi güvenirim ben buna. Maryalar parası.

0: büyük Maria Ayı Yogi. Yasin Eşşaba. Biz gene kızan kıza biz gene kızan kıza gidelim demiş Turan abi. Paralı adamlar sana hesap mı ödetti demiş Scott. Vallahi billahi yemin ederim sana bak. Biz gene kızan kızana gidelim al çık o Scott'u demiş Turan abi. Öyle yapacağız. Öyle yapacağız.
1: Ayağında çoraplar
0: bu akşam geleceksin dedin demiş Yasin. Ya gelirim bir daha beni nah görürsün sen. Beni ancak rüyanda görürsün sen bir daha. Sen, ben öyle ünlü adamım bir kere çıktım mı bir parayla bir daha çıkmayayım. Oho. Fikret abi bulduk çalıştırıyız demiş Eray Feyiz. Agro servisten günaydınlar Gürkan abi programlar dilerim demiş. Ne yaptırıyorsunuz Fikret abi bu adamı ceryan çarpacak. Asfaliye sokmuş tornavidayı. Ceryan çarpacak adamı. Yapmayın öyle be kızlar. Hazır bunlardan dinlerken tekrar Agro Servis diyelim. Ve ne diyoruz? Agro Servis Eray ve Şakir ortakları iş makinesi ve traktörlerin tamir bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü AdBlue ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuçuları özel makineyle yapılıyor. Cisimlerin hidrolik bukalarının tamirini orijinal yedek parçaları yapıyorlar. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti veriyorlar. Efendim dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Bu kızanlar Enayif Ez ve Şakir Mehmet Hozlu Kepir'de hizmetinizde. Şimdi elektriklerle ilgili bir problem olmuş. Bulmuşlar Fikret abiyi. Fikret abi sokmuş orada vidayı. Asfalyanın ta göbeğine sokmuş. Yaşa. Akşama geleceksin dedin. Haşmet bırakmaz seni demiş Yasin. Beni Allah'tan başka hiçbir kuvvet evimden çıkaramaz akşama. Ben hakikaten ama akşama gel, akşam da gelmeyeceğimi söyledim. Ben böyleyim, ben biraz nazlıyız. Nazlı olmanın dışında ben kendime dikkat ediyorum. Akşam biraz fazla yemek yedim. Bana göre fazla yedim, size göre hiçbir şey yemedim. Bu içmiyor mu, bu yemiyor mu dediler. Radyodan çok içiyoruz, içiyorsun diye hava atıyorsun dediler. Yani radyoda yalan söylüyor. Beni içkici zannedin diye. Ben Coca-Cola Zero içiyorum. Normal kola da içmem, Fanta da içmem. Yemekten yemeğe Cola Zero içerim. Akşam da ilk defa iki tane içtim. Genelde bir tane içerim, bir tane ya da su içerim. Evet, akşama da gelmeyeceğim. Kusura bakmayın. Gelemeyeceğim. Birazcık da kendime zaman ayırmam lazım. Benim kendi özel hayatım var. Ne yapayım siz? Yaşlı adamların içinde benim ne işim var? Hasta adamların içinde mi? Fikret abi kime sokmuş diyor Scott. Asfalyaya tornavidayı sokmuş. Yapıyor asfalyayı. Pore file bu mikrofonun başında şeytan gibisin. Dışarıda emziği ağzından alınmış bebek gibisin de. De pesesime tipota yaşa demiş Gürdan Salih. De pesome. De pesome. Mikrofon görünce çıldırıyorum. Dışarıda da böyle olmamı istiyorsanız tutun bana bir mikrofon ağzımı. Tutun ağzımın ağzımın en minimum maksimum 4 santim olacak tamam mı? Bak o zaman nasıl konuşuyorum. Günaydın Gürkan abim demiş Şaban Ömer. Şaban günaydın. Bak bu sabah hepsi beni dinliyor. Günaydınlar. Ama Şaban senin de akşam gözlerin ters döndü ya ben. Niye ters döndü senin gözler? Çipro içince gözler ters döndü ya baktım. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Günaydın Artlime Tuke Tuke şarkısını yolluyordum demiş Faik Şekerci. Günaydın abi burası serindir abi 15 derecedir demiş Çiko. Saate Çiko. Almanya serindir 15 derecedir. Burası da şu anda 27 derecedir. Gürkan abi günaydın akşam çok yemişik midem bozuldu zor vardım eve midem sıkıştı. Vallahi demiş Şaban. Mahvoldum demiş. Abi arkadaşım 4,5 kilo uykuluk yediniz de. Şaban. Abi hayvan gibi yediniz de. Haşme ondan tansiyonu çıkmış diyor Yasin. Kimin tansiyonu çıkmış? Mahvoldum bütün gece uyuyamadım diyor. Cırcır da oldun mu Şaban? Gökay. Gökay Tupulu. Bu istera gorimu. Hah benim parayam bunlar işte. Gökay, Tanju, Çiko, Miko, Scoot Muskut. Bunlar benim parayam. Ben ne yapacağım hasta insanlarla?
2: Çıkan nerede kaldın be? Çıkan nerede kaldın be?
0: Fikret sokacağın yeri bilin demiş. Eray, yaşa, dikkat edin adam asmanları tornavideyi sokarken elektrik çarpmasın. Dikkat edin. Benim bir tane Fikret abim var, sonra ne yaparım? Bir tane menajerim var benim. Bıra manyak, bıra paraya yaptı adamları. Rezil ettin radyoda demiş Leblebici Hüseyin Agam. Ayağında bir tane çağırmasınlar diye yapıyorum. Ölüyorum abi demiş Gökay. Hayırdır? Hayırdır? Niye ölüyorsun Gökay? Hasta mısın? Ooo Gökay. Ben gene kudurayım. O glikadiler dokundu demiş Şaban. Vay onlardan şey nasıl yedi? Gördün mü Şaban? Yasin nasıl yedi? Vay bıra vay bıra vay bıra. Sanki hiç glikadi görmemiş hayatında. Ayağında çoraplar simsiyah zeytin. Sen genç adamsın, bizimle gezmen lazım demiş Scott. Aynen öyle. Pnevmoni oldum demiş Gökay. Sayayım be. Çok geçmiş olsun dostum. Çok tehlikelidir. Sinsi sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Annem de çok zor iyileşti. Annem de pnömoni oldu. İlaç tedavisi, oksijen, oksijen, moksijen, maske falan yaptılar. Maske yaptılar. Ondan sonra iyileşmedi. Tekrar doktora gitti. Şimdi tekrar yeniden ilaç kullanıyor. Bu soğuklar, bu sıcaklarda soğuk makineye buz atar gibi bir şey o. Vücudumuza çok soğuk su kullanmayın, dondurma çok fazla yemeyin, dikkat edin. Çok geçmiş olsun, evdesin herhalde Gökay, yazlığına göre yiyeceksin. Dikkat edin kendinize. Dikkat edin kendinize. Kolay gelsin yayınlar abi demiş Metin. Metin'im yeni gördüm mesajını, Metin Ali kardeşime. Diplomalı müzisyenlerimize günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Scoot geldik, gerdiğe gitmemiş mi, ne arıyor radyoda demiş Yasin. Adam hep geldikte mi duracak be? Allah Allah. Bir daha glikadi yemem, o dokundu demiş Şaban. Baksana. Ay yok ya, hiç dokunmamışım. Baksana.

babanızın evindeyken düğmeleri çözdürmeyin kızlar. Yapmayın öyle şeyler. Rıfat Marketler. Hijyenik ortamıyla, müşteriye olan kendisine olan saygısıyla, geniş raflarıyla, çok bol ürün çeşidiyle, kaliteli ürünleriyle fark yaratıyor. Bin bir çeşit tek adres, Rıfat Marketler'e günaydınlar. Yemesini bilmiyordu ondan dokunuyor. Bak ben gene kahvaltıya gidiyorum demiş Yasin. Şeker haplarını aldın mı? Tansiyonuna bakıyor musun? Hüseyin Aga'ya 10 kilo şaba Halil'den. İçme abim içtin gördük ne hallere düşüyorsun demiş Faik. Oh bugün şarkılar süper demiş Faik Tuzacı. Yasin anlamaya bir şey diyor Şaban.

0: με του και. Μόνα Λίστα και Ελληνίκ. Tuzcuköy girişinde sabah 10'da açılıyor. Çek kadar açık. Mona Lisa. Salı ve perşembeleri Mona Lisa dükkanların açık olduğu saatlerde açık. Mona Lisa. Gelinin dışında canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi. Gelin yolu süslemesi. Gelin buketleri. Gelin masası süslemesi. Hatice abla ve ekibi 30 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor sizlere sevgili dostlarım. Gürkan kardeş Bulatköy'de biber toplayan köylülerim. Arkadaşlarım hepsi seni dinliyormuşlar. Bizden bize bir selam yok mu? Sabah beri Gürkan'ı dinliyoruz dediler. Buradan Radyo City aracılığıyla selam gönderiyorum hepsine. Kolay gelsin demiş Güner ablam. Selamlar, sevgiler, saygılar herkese kolay gelsin. Kolay gelsin. Ayı Yogi Yasin demiş. Tanju. Ayı Yogi Yasin. Ayı Yogi'yi sevgili asistanım bile biliyor. Değil mi sevgili dostum?
1: Yogi'yi evet biliyorum.
0: Ayı Yogi. Ayı Yogi. Ayı Yogi'nin bir de arkadaşı, yakın arkadaşı var.
1: Peşindeki ayı.
0: Bir de yakın arkadaşı var. Adı ne?
1: Bubu. Hep yanında olan küçük dostu.
0: Bubu. Haşmet Bubu değil mi? Haşmet Bubu.
1: Evet. Haşmetli küçük Bubu.
0: Onun dostu o. Kolitozu. Sen Koloske bırakayım. Kserestisimeni Koloske bırakayım.
1: O ifade biraz garip geldi. Yunanca
0: bu. Bak şimdi sen tercümesini yap. O ayı yogi. Haşmetle Kolos Kevraki gibi. Yunanca'da Kolos Kevraki kserestisi mi?
1: Tam bir bakayım.
0: Seberdep Saligo.
1: Tamam anladım. Yunanca'da Kolos Kevraki deniş. Anlamı da ayrılmaz ikili. Yani çok yakın arkadaşlar demek.
0: Ama sen çok yumuşatıyorsun. Donlan göt gibi.
1: Deyim hakikaten kaba bir imge kullanıyor. Ama günlük kullanımda demek istedikleri şey evet. Ayrılmaz sürekli birlikte olan.
0: Sürekli birlikte olan ayrılıyor. Yani, nasıl biz donumuzdan evet. Götümüz ayrılmıyor ya. Heh, öyle. Bu kadar.
1: Evet tam olarak öyle.
0: Koloske bırakayım.
1: Evet. Esprili bir ifade çok yakın iki kişiyi anlatıyor.
0: Evet ya da topu mesela Yunanca söyleyelim. Koloske bırakayım.
1: Giorgoske bubu koloske bırakayım.
0: O iki Giorgos ne? Giorgos değil
1: mi? Yogi, Giorgos.
0: Yogi, evet, Giorgos. Ayı Yogi lan.
1: Evet, evet.
0: Babu, yine Santo Koluk, Meto Vraki, Meto Haşmet, Ayı Yogi. Ayı Yogi nasıl, Ayı Yogiler nasıl ses çıkartıyor? Bir taklit yapalım.
1: Pardon. Bu piknik sepetlerini gördün mü der gibi. Biraz neşeli, biraz kurnaz.
0: Nasıl? Öyle mi yapıyor?
1: O da olur. Yeter ki piknik sepeti olsun.
0: Yeter ki piknik sepeti olsun. Yeter ki şey olsun. Ne glikaniso glikaniyaz mı? Ne o? Neydi lan aşama? Her neyse. Kafanı karıştırdım değil mi?
1: Estağfurullah. Yok yok.
0: Karışmadı mı kafan?
1: Yok yok. Sorun yok.
0: Ayı Yogi'nin bir ayı
1: her
0: yogi.
1: Şey yolunda.
0: Ayı Yogi nasıl konuşuyor? Onun bir taklidini yapalım. Ve seni bırakacağım ondan sonra. Hadi Tuke.
1: Hey Bubu baksana o piknik sepeti bize göz kırpıyor sanki. Biraz neşeli biraz kurnaz böyle bir hava.
0: Hey Bubu baksana bu piknik sepeti bize göz kırpıyor sanki. Tuke'yi dinletmedim size değil mi? Söveyesiniz bana. Sövenler var mı? Ama Haşmet'i bırakmadın yanından bana laf atıyorsun demiş Yasin. Bütün yaz törenleri şaba demiş Halil. Gürkan abi yapay zekayla mı konuşuyorsun demiş Şaban. Ne işim olur benim yapay zekayla? Bu benim dostum. bu her şeyi biliyor. Çok güzel makak maymunu taklidi yapıyor. Şaban diye bir dostumuz var. O beni çok fazla dinlemiyor. Haşmet'i dinliyorlar. Ona bir makak maymunu taklidi yapalım mı? Bilmezmiş makak maymunlarının nasıl vardığını. Hadi yapalım.
1: Şaban
0: hadi.
1: Ağa'ya gelsin. Şaban. Bak şimdi. Heh. Makak.
0: Hadi makak.
1: Makak. Orman çınlasın. Şaban Ağa da duysun.
0: Orman çınlasın. Şabanlar da duysun. Makak. Ah.
1: Tamam süper. Makaklar mesajı verdi. Şaban Ağa artık kesin duymuştur.
0: Şaban Ağa duydun mu? Makak. Gümrüceğin de var iki tane makak maymunu. Sen biliyor musun Şaban? En son King Put'un oralarda görüldüler. Kuru Kahveci Şerafet'in oralarda görüldü bu maymunlar. Makak makak. Ah ah. Günaydın Akam, sen Playboy'u tanıyan mı bizim köyden diyor Tolga. Akşam Playboy'la birlikteydik. Az sonra Playboy bana bir hikaye anlattı Camcı Şaban. Camcı Şenol'la ilgili. Az sonra onu anlatacağım canlı yayında. Şimdi herkes panik oldu. Şimdi herkes Playboy arayacak. Gürkan canlı yayında anlatacakmış diyecekler. Siz hikayeyi görseniz. Playboy. Camcı Şenol'a neler yapmış neler yapmış neler yapmış. Bir akşam... Bir akşam içmişler içmişler. Şenol demiş ben bu kafayla eve gidemem demiş. Playboy'la beraber yatmışlar. Oradan ondan ötesini saat 12'den sonra anlatacağım gece. Bu akşam özel program yapacağım. Ya. Tolga. Ben sandım Fikret abiyle konuşuyorsun demiş Gökay. Ben de bir keresinde yemiştim kendini 60 uykuluklar valla önden arkadan pompalattı demiş Duran abi. Arkadan anladım da uykuluk yiyince önden nasıl pompalıyorsun? Önden de mi cicir oldun? Çişini mi tutamaz oldun Duran abi? Bu kadar yemekten sonra gelsin tuvalete nasıl gidebiliyor demiş Scott. Söyle Cihan'a bir goldfish ayırsın bana demiş Faik Tuzacı. Metin Ali bir karpuz göndermiş efendim 23 kilo 805 gram. Anna! 24 kilo var mı daha büyük demiş Meli. Meli daha büyüğü yok. En büyük sizin karpuzlar en büyük en kütürdek. Emirhan'ın karpuzları akşam babada bir karpuz yedik. En azından 5 dilim yedim ya da 6. Çok güzeldi karpuz. Harikaydı karpuz. Çok güzeldi. Kahveci Şahin abi. Günaydınlar. Günaydınlar, hoş geldin. Ha, önden derken ağızdan kustun. Arkadan motoru bozdun. Uykuluk yiyince böyle oluyor. Bak Şaban'ı da çok bozmuş. Aysun günaydın Trakya'ma demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın abi Norveç'ten DKM işçilerine demiş Mehmet. Günaydınlar, hoş geldiniz.

Günaydın Gürkan abi demiş. Kemal'im hoş geldin. Kemal Karaday günaydınlar. Günaydın Kemal'im, günaydın Kemal'im. Yasören'e günaydınlar. Ne güzel Yasören, ne güzel Yasören. Pişmanlık duymadılar sanar. Boş ver demiş Tolga.

Emine Kuru, Gülten Davut, size de kolay gelsin canlar demiş Gülen ablam. Kolay gelsin. Ena Tukem. Goste Tukem. Mehmet abi hoş geldin. Ahmet abi günaydın. Yetişemiyor mesajlara. Abdullah Erkan Bey abi, Çanakkale'ye sevgiler, saygılar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Gürkan abi çıkaralım biz bu fakir Yasin'i, gitsin bir balıcık. Bizden onun paracı yetmeyi, bize bir levrecik ısmarlayalım. Onu 80 euroluk ucuzundan demiş Tanju. 20 paraları bitmiş paraları. Yok.

0: Ahmet Poyner'e, Jazz Green Poyner'e. Amare Jazz Green, amare. McCatering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. McCatering. Ella Guarimu. Bin menü üzerinde menü aldığınızda özel şok fiyatlar uyguluyor düğünleriniz, etkinlikleriniz için. McCatering'i seçin sevgili dostlarım. Agora Plus, Yalım Çınar'ın karşısında, Gümülcine'de, konsolosluğun arka sokağında. Agora Plus, Agora Plus'ta pazar gününe kadar Tuborg Soda kutu 6x330ml 2.20, Tuborg Soda limonlu 6x330ml 2.99'a satılıyor. Pane Sakratias Medium Large Extra Large Stroma Diapers 4.70'e satılıyor. Allattini Pütübör Bisküvi 3x225g 1.80. Allattini Gemista Biskota 2x200g 1.5 euroya satılıyor. Melisa Makaronya 6 ve 10 numara 75 lepta spagetti. Baby Care Moro Mandila Sensitive Plus üçlü pakette 3x54 tane 1.90'a satılıyor. Pazar gününe kadar Agora Plus'ta sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Agora Plus'a programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Sinan ve Semerci İnşaat Gümülcüne'de inşaat işinde uzman, temel kazım işlerinden tutun da evin son kiremitine, son tulasına kadar size yardımcı oluyor. Instagram'da efendim Sinan Semerci İnşaat olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz, telefon edip konuşabilirsiniz onlarla. Ve Eora Beach Fener'de. Eora Beach'e gidin. Hipodoki'de bir kızcağız var. Dünyalar güzeli. Allah sevdiğine bağışlasın o kızı. Hipodoki'de kızı gördünüz mü gönlünüz gözünüz açılıyor zaten. Oh diyorsunuz, ne güzel deniz havası geldi üstüme üstüme diyorsunuz. Gidiniz diyorsunuz, oraya yatıyorsunuz. Sere serpe, kahve için, soda için, bira için, ne içerseniz için. Karnınız acıktığında hamburger yiyin, pizza yiyin. Baget yiyin, ürünlerin hiçbir çeşidinde karışık pizza dışında domuz eti bulunmuyor sevgili dostlar. Eora Beach, Eora Beach, Beach. Kuru kahveci Hacı'ya çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Kuru kahvenin Gümrücü'deki ismi Hacı, yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet, kendi fırınlarında özenle kavurup çektikleri özel harman kahveler. Geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, estiz karyokatap taze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlarla hizmetinizde. Lahana 14'te, Köfteci İsmail'in karşısında, Sansürü'nün sağ karşı köşesinde. 25-31-0-24-459 telefon numarası. Çok teşekkür ediyorum. Bamere Petgen, Bamere Petgen ve Serdar Gümülcine'de sevgili dostlarım. Gümülcine Kozmi yolunda 1. kilometrede. Eski Mazda ajantesinin olduğu yerde döşeme, koltuk üretimi, pergola üretimi, jel kaplamalar, tenteler Serdar ve ekibinde. Ve Kalfa Pastanesi, pastanelerin pastanesi, lokumlar, Kalfa Pastanesi'nin lokumları dillere destan. Kavala kurabiyelerini, Kavala'ya Mavala'ya gitmenize gerek yok. Kalfa Pastanesi'ni alın da görün bakın kurabiye nasıl oluyormuş ve sıkı durun. Kalfa Pastanesi'ni bilmeyen, Kalfa Pastanesi'ni denemeyen herkes gitsin lokumunu denesin. Bir de Gürkan'ın anlattığı profiterol varmış. Ondan almaya geldik diyeyim. Nasıl bir profiterolmüş göreceksiniz. Tadı ağzınızda kalacak sevgili dostlar. Ela Gürkan abi dedi Aş dayım, çok karışıktım. Günaydın diyelim demiş Ahmet. Ben gene sandım uyanamadın sen be. Ha bakayım günaydın be. Just'a da girin, Just'a da girin. Bu sabah senin reklamını dostuma yaptırdım. Hıdır'a yaptırdım senin reklamı. Günaydın. Bizi bitirdim be demiş Tuner Tevfik. Nasıl bitirdim sizi be? Nasıl bitirdim sizi? Siz kendi kendinizi bitiriyorsunuz be. Sen kendi kendini bitiriyorsun be. Tuner. Tuner. Ella Gorimu, Dosta Gorimu. Ella Repet, Ahmet Muzaffer abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Döndük mü Almanya'ya? Günaydınlar. Ella Sulleo. Ve ne diyelim sevgili dostlarım? Ayar diyelim. Cemal'in cesibisi var. Cemal'in kamyonu var. Cemal'in Cemal kuru kuru odunlar getirdi. Çıtır çıtır odunlar. Gusta Rumer Efe ya. Arpa, mısır, buğday taneler, inşaat malzemeleri, boya çeşitleri. Gustaro, Cemal'de kiralık sandalyeler ve masalar. Büyük Müselim Köyü girişinde hizmetinizde. Benzincinin yanı mezarlığın karşısında hizmetinizde. Ve Erol, mermerci Erol'a çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı her türlü mermer işi. Kapı, pencere, balkon, mermer kesim ve montajı, basamak kesim ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarları mermer kesimi. Erol Mermerci, Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Ve ne diyoruz? İmajin Nuran Hasan. Gümüşcine'deki iki şubesi olan tek süslemeci Nuran Hasan, Kanarya 30'da, Osmanos 8-16'da, Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da bulun, takip edin sevgili dostlarım. Ve yumuşacık içimiyle mis gibi kuru kahve, Hisar kuru kahve. Hisar kuru kahvenin taş değirmende çekilmiş yumuşak içimli kuru kahvesini deneyin, bayılacaksınız. Hisar kuru kahve. Hisar kuru kahve. Gümüşcine'de. Hisar kuru kahve Gümüşcine'de. İki şubesi bulunan tek kuru kahveci. Hisar kuru kahve. Enis Şerif'in olduğu yerde. Hisar kuru kahve. Biroz bankasından dönün, biraz daha ilerleyin, 27 metre ileride, hemen sağda. Ve Sirkeli köyünde, köyün merkezinde. Yumuşacık içimli, taş değirmende öğütülmüş mis gibi kuru kahve. Hadi bakalım Kıdır, sıra sende.
1: Hisar kuru kahve Gümüşcine'de iki şubesiyle gerçek kahve keyfi. Enes Şerif'in olduğu yerde, Fibroz Bankası'ndan dön, 27 metre ilerle, sağdasın. Bir de Sirkeli Köyü'nün tam merkezinde, taş değirmende öğütülmüş, yumuşacık içimli, mis gibi kahve. Hisar kuru kahve, kokla, hisset, yaşa.
0: Ne hangi bankadan dönünce?
1: Fibroz Bankası'ndan
0: Fibroz
1: dönünce.
0: Uydurma! Uydurma gözünden, gözünden uydurma. Fibroz değil, Piraeus, Piraeus.
1: Tamam, düzeltiyorum. Piraeus Bankası'ndan dön, 27 metre ilerle, sağda. Hisar kuru kahve seni bekliyor.
0: Hisar kuru kahve, 27 metre ileride. Bir adım kaç metre?
1: Ortalama bir adım yaklaşık 0.75 metre sayılır. Yani 27 metre kabaca 35-36 adım eder.
0: 35-36 adım, adımına göre değişir değil mi?
1: Mesela aynen, adım ben, boyuna göre biraz tabii, oynar.
0: Ben mesela at gibi atıyorum adımları. Tukuduk, tukuduk, tukuduk, tukuduk. Benim bir adımım 3 metre. Ben zıplaya zıplaya tamam, çekirgeler gibi gidiyorum.
1: Tamam, o zaman senin 3 metrelik adımınla 27 metre yaklaşık 9 adım eder. Ama domuz, yine de bir göz kararı pay.
0: Domuz adı 9 adımda, evet, ben oradayım. Ya herkesin 27, süper, herkesin 36 adımda aldığı mesafeyi ben 9 adımda alıyorum. Oh! Oh!
1: Tamam, harikasın. O zaman Hisar'a 9 adımda ışınlanıyorsun neredeyse.
0: Işınlanıyorum, 9 adımda ışınlanıyorum Hisar'a. Hisar kuru kahve.
1: Süper.
0: Hisar kuru kahve. Hisar kuru kahve. Herkes 36 adımda giderken ben 9 adımda gidiyorum. Pamere pedya. Pamere. Ne oluyor be? Bu niye basınca çıkmıyor ha? Çıktı. Ela. Ben bir ev hanımıyım. Yemek pişirirken, evleri süpürürken, kızların odalarını toplarken hep Gürkan Nesli oldu dinliyorum. Ben bir öğrenciyim. Yazın okullar kapalı olduğunda, tütün tarlasındayken, orada buradayken, kızanlarla paraya yaparken arkadaşlarımla Gürkan abiyi, Gürkan Nesli'ni onu dinliyorum, kendimi buluyorum. Ben bu evin reisiyim. Bizim evdekiler kimi dinlerse ben de onu dinliyorum. Ve böylece mutlu oluyorum. Karım ne derse, he karıcığım, haklısın karıcığım, tabii karıcığım diyorum. Böylece mutlu oluyoruz, mutlu kalıyoruz, mutlu kılıyoruz. Faik de öyle diyor. Yemek yemeden mesela Nezuhan'ı yemeğe bile çağırmıyor. Yemek yerken evden fasulye yiyor, nohut yiyor, mercimek yiyor, öyle çıkıyor. Sıkıysa çıkmasın, yemeden gitsin. Bak Nezuhan ne yapıyor adamı. Ah tapulete. Gürkan Nesinoğlu. Uçak vericilerin frekanslarının uçakların frekanslarıyla çatıştı. Karıştı. Batı Trakya'nın en ünlü, en eski, Batı Trakya'nın ilk Türkçe yayın yapan radyosunda, Radyo City'de Gürkan Nesinoğlu. Sadece kulaklarınızı bize emanet edin. O da program bitene kadar. Program bittikten sonra herkes kendi kulağını alsın gitsin. Alsın gitsin kendi kulağını. Yalnız giderken kulakları karıştırıyorsunuz, herkes kendi kulağına işaret koysun, ona göre herkes kendi kulağını alsın, sizin kulaklarınızdan ben uğraşamam, ona göre. Heh, tamam mı? Herkes kendi kulağını alacak. Ben Urlanda'da dry yaparken Urlanda'da seni dinleyeyim abi demiş Emre Semerci. Emre Semerci Urlanda'da dry yaparken beni dinliyor. Ahmet Muzaffer abi köydeyim demiş. Yaşa, yaşayın, yaşayın be Germancılar, yaşayın be Germancılar.

Neza'nın yaptığı notu sen de dene, bana hak vereceksin demiş Faik. Bir de bir fasulye süper süper yapıyor demiş Faik. Oh canım istedi. Yanında soğan da pilav da var mı?

Amere, günaydın Batrakya'nın yıldızı kocam Pele'ye hayırlı işler diliyorum. Onu çok seviyorum. Sıradaki şarkı ona gelsin demiş Necla Mustafa. Gelsin bakalım kocam Pele. Pele mi adı? Niye adı onun adı Pele? Yani normal adı onun Pele mi? Burak Mulla kardeş. Günaydın kardeş, günaydın kardeş, günaydın kardeş. Prospatona sekse kaso kiomos de borumo. Enis tatilde mi? Ali tatilde, Ali Molla tatilde, Enis tatilde mi? Ona göre ya reklamını yapalım ya da yapmayalım. Şimdi ararlar mararlar Enis tatilini bozarlar. Enis nerelerde? Bilkya Muagabi, bu yine Enis. Evet sevgili dostlarım. Ve devam edelim. İlyahti da Kuru Temizleme, Erhan Kalyancı ve ekibine günaydınlar, şabalar olsun. Batı Trakya'da Kuru Temizleme deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulsun. Erhan Kalyancı ve ekibi. Batı Trakya'nın gururu. Gümüşçe'nin en eski, en köklü kuru temizleyicidir. Halı temizleme, biyolojik temizleme, gelinlik temizleme, döşek temizleme, yatak temizleme, İlyahti da Kuru Temizleme. Yeni yolda 10 numarada İlyahti.

0: sevdiğim.
1: Abi Enis'ten burada mısın? Oho. Ali yine akşam bana fotoğraftan göndermiş. Zengin sofrası.

Hep kız anlara veriyesin. Kaç tane kız ana geldi verdin gene bu hafta? Enes Şerif, arka planda da Hisar kafı kaptıyor ver. Kesanazito. Çağıralım bakalım Enes, papucu yarım. Çık

0: bilgi ve talep için teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sürücü kursu Enis
1: Şerif. Enis Şerif. Enis Şerif. Enis Şerif. Aba bici bici Nebli bici. Sen niye bana niye gidiyorsun be? Ha? Dom diri dom diri dom diri dom dom. Abi bici bici. Akşam baba dedi sponsor olalım sana dedi. Dedim aman dedim kışın dedim olur mu dedim. Niye dedi. Almıyor musun bizi sponsor bizi hor mu görüyorsun dedi. Dedim estağfurullah niye hor göreceğim her şeyi çok beğendik baba da. Fakat dedim çok dedim sponsorumuz var dedim yerimiz yok dedim. Hem dedim seni de sana dedim faydam olmaz ki sen dedim şeydesin arabacı köydesin dedim. Ben dedim Gümüşçü'ye yayın yapıyorum. Ama dedi benim dedi Gümüşçü'den dedi ta dedi nerelerde müşterilerin var dedi kuzu çevireyim onlara dedi. İyi dedim ama dedim birazcık müsaade et kış gelsin. Enis meriç çıksın onlar dedim. Başka sürücü kursu alacağım. Başka sponsor alacağım. Onlar eskiden artık Enis Ali'yi çıkaracağım. Dedim. Dedi beni aldı ötekilerin ne yaparsan yap dedi baba. Tamam dedim işte. Abi ihtiyar. İhtiyar. Hüseyin Aga. Sen bana niye manyaya gidiyorsun be? Sen tatile gidince kimse kıskanmıyor seni. Sen niye kıskanıyorsun baba? Herkese demiş. Ne bileyim seni. Ben ne zaman tatil yaptım baba bu sene? Sadece 15 Ağustos'ta 2 gün tatil yaptım. Allah için ne zaman tatil yaptım ben be? Ne bileyim bici bici leble bici. Ne zaman tatil yaptım? Ta Zaki Dosa Kefalmiye'ye gidip de gece sabaha karşı sabaha kadar gezip de hiç uykusuz program yapmadık mı burada ha? Hiç uykusuz program yapmadık mı? Kamera arkasında, mikrofon arkasında ne kadar uykum geldi, ne kadar hastalandım ben biliyor musunuz siz? Ha? Tatil dediğin tatilde Ksenyahtoz olursun. Kafan mafan program işimi düşünmez. Ben işimi de yaptım, tatilimi de yani işimi yaptım. İşimi aksattın mı? İş yapınca, işte olunca tatil mi oluyor? Bana hep maniye gidiyor bugünlerde bu Hüseyin Aga. Günaydın Gürkan Bey. İyi yayınlar Yunanistan'da dinleyen akrabalarıma. Selam Bursa'dan bir şarkı da bizim için gelsin Gürkan Bey demiş. Necla Yılmaz. Necla Hanım günaydınlar. Necla Hanım günaydınlar. Necla Hanım günaydınlar. Necla Hanım günaydınlar. Vay abi bir dakikada 500 tane şey söyledin. Kafamda tutamıyorum söylediklerini demiş İlyas. Nasıl 500 tane şey söyledim ben bir dakikada en azından 10 tane şey söylemişimdir. Niye sende kafa yok o zaman? NATO kafa NATO var mı ara seninki? NATO kafa NATO şeyin mermerleri seninki. Erol'un mermerleri. Kapı pencere balkon mermerler kesilme montajı. Basamak kesilme montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı. Mezarları mermer kesimi. Erol mermerci. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Hizmetinizde. Benim hızıma yetişemiyorsunuz galiba. Genç kıza ne olacaksınız? Sus be. Ağzım büzülecek. Allah görüyor ya demiş Leblebci Hüseyin Akam. Ne büzüleceğimiş ağzım. Çalıştım. Hatta klimadan mikrop kaptım, üşüttüm. Kaç derece ateş bindirdim bir gece. Gene de programı yattım. Gene de programı bir gün olsun aksatmadım be. Ha? Ha?

0: Sensin fıstık. Emre. Sensin fıstığı. Günaydın. Necla'ya, Nurten ablama bir Ferdi şarkısı istiyorum demiş Melek Vatansever. Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Hırr! Hırr! Anladın sen onu. Ho!
1: Efendim?
2: Fıstık.
1: Efendim?
2: Sensin fıstık.
0: Hadi şarkı istermiş.

HBS Ramadan Kadri. HBS Ramadan Kadri. Psiktikosin antropos. Bizim köşke bir klima taktı. Püfür püfür esiyor. Yorgan yastık yatıyorum çünkü köşte. Soğuk oluyor. Donuyorum köşte. Donuyorum köşte. İndiriyorum. 19 dereceye indiriyorum. Oh nasıl olsa param var. Yorgan yastık. Üşüyerek yatıyorum köşte. Oh siz fakirler. Sıcaktan patlarken ben üşüyorum. Yorgan yastık. Örtünüyorum köşte. Oh yaşa Ramadan. Soğut bizi Ramadan. TSL klimada Ramadan'da. Harika fiyatlar kamada Ramadan'da. Kasap dükkanlarında, marketlere, buzdolapların tamiri, satışı, bakımı Ramadan'da. HVS Ramadan Kadri. HVS Ramadan Kadri. İki skeçede, ikostis, oktoys, 322'de. Fındık fıstık Ramadan Kadri. Yaşlar sta çoban köpeği gibi havlıyorsun demiş. Vay tuzlar.

0: nasıl da becerirsin ablama aga, işlettireceğim bizi demiş. Se. İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe tartışması bir konuştun Adem demiş Faik Şekerci.
1: Sensin fıstık.
0: Seni pavyoncuların elinden aldım. Nasıl da konuşma. Zepe Menkler'in elinden aldım seni.
2: Fındık fıstık, sensin fıstık, ah bize lazım.
3: Burada bizim misafirimiz, çünkü o biz İboşoğlu'nun burada her zaman daimi yapımcısıyız. O bizim başımızın tacı, misafirimiz. Misafir demek buradadır. Sana orada verecek bir cevabım vardı ama vermedim, veremem. Verirsem şerefsizim, veremem. Burada sen bizim misafirimizsin. Bak şerefsiz evladıyım, ağlamamakken için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediğin zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. Pezemeklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Çünkü o burada bizim misafirimiz. O bizim başımızın...
0: Beni dövdüler dedi. Abi demiş Yıldız Tilbe. Gitmiş pezemeklerin elinden almış onu. Ya Yıldız Tilbe nasıl ters ters bakıyor. Ya... Acı biber mi sürdüler gözüne? Ha? Halil, acı biber mi?

kadınlara yaptığının cezasını çekecek de gidecek bu dünyadan İbrahim Tatlıses. Bülo da öyle. Bülo da öyle gidecek. Bir de koca koca gazeteciler çıkıyorlar. Bülent Ersoy baş tacımızdır. Çok değerlimizdir falan diye yorumlar yapıyorlar. Cüneyt Özdemir gibi şaşırıyorum. Vallahi şaşırıyorum. Nedir bu Bülent Ersoy'dan korkuyor musunuz? Nedir? He? Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı eleştiriyorsunuz, korkmuyorsunuz. Bülent Ersoy'dan, Bülo'dan mı korkuyorsunuz? Doğruyu söylesenize. Nerenin yaptığının, nesi müzik? Yaptığının, hareketlerinin, davranışlarının, söylediği şarkıları artık iyice detone oluyor. Ne notası var, ne bir şey. Yarısını playback söylüyor şarkıları. Arkadaki solistlere söylettiriyor. Neresi müzik bunun? Neresi sanatçılık bunun? He? Niye korkuyorsunuz Bülo'dan? Korkmayın. Korkmayın, bak ben korkuyorum ama Bülo'dan korkmuyorum. Kurtlar Vadisi'ne çevirdiniz programı. Biri havlıyor, biri uluyor demiş Faik Tuzacı. Ben de her kutu pezevenklerin elinden aldım demiş Yasin.

Bizim Naciye bana küstü. Hayvan deyip geçmeyin. Babama söyledim. Babam dedi oğlum hayvan deyip de geçme dedi. Köpek geldi geleli, Cookie geldi geleli Naciye yüzüme bakmıyor, yanıma yaklaşmıyor. Önceden bacaklarının arasından ayrılmıyordu. Ben evin girerken benden önce bacaklarım arasından içeri giriyordu. Şımarıklık yapıyordu bana. Naciye'ye çok acıyorum. Naciye'nin saltanatı bitti. Naciye benden nefret ediyor.

0: yanımda kıstım.
1: Tabi korkmazsın Bilo'dan. Senin yakana yapışmaz burada. Demiş İrfan. Şaka bir yana, her şey zamanında güzel tadında bırakmak lazım demiş. Zaten gençken de öyle diye be ya. Müzeyyen Senar, rahmetli Müzeyyen Senar ne demişti? Bülent'in sesi çok güzel ama şarkıları okurken kadıyor demişti. Bıkını çıkarıyor demişti. Ayıp ayı okuyor şarkıları. Gelmiş 75 yaşına. Servetinin ne kadar olduğu belli değil. Bir kimseye faydası yok. Ne bir fakire fukaraya yardım eder. Ne bir şey yapar hiç. Gereksiz yani.

Allah, ama bu dünyada onlara bak, çektirecek de gidecek onlar, görün bak siz. Bak, iyi olan ikisi.

0: ya senin o çıkmış oraya içmiş dili dönmüyor alkolden. 4 tane doktor, 2 hemşire bir ambulans beklermiş. Ve hep serum vermişler de çıkmış. Yalanını yiyeyim seni Bilo. Yalanını yiyeyim. Nasıl o dinleyiciye siktir çekiyor. Baksana sen ya. Olacak şey mi? Ben size öyle davranıyorum mu hiç? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. İmamoğlu sevgili dostlarım, cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Batı Trakya'da bu işi ilk yapan insan onlar. Buraya dikkat edin. Erhan ve Erhan İmamoğlu, Erhan abime sevgiler, saygılar. Günaydınlar. Kalfa yoluna. Hemen İmamoğlu'nun oradan geçin, ilerleyin içeri doğru. Kalfa yolunda yine Hüseyin Çapuloğlu var. Kaporta ve boya işlerinde uzman, ekibi uzman. 15 kişilik dev ekiple Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi tüm büyük sigorta şirketleriyle çalışıyor. Toyota Ioannis'le çalışıyor. Ben de çalışıyorum onlarla. Toyota Ioannis'le hep böyle seçkin insanlarla çalışıyor. Mesela ben. Mesela Hüseyin Çapuloğlu boya ve kaporta işleri. Mesela radyo işlerinde Gürkan Nesinoğlu mesela. Deli miyiz? Deli miyiz Yasin? Yasin'in kızanlığına şabım. Ana 3 tane kızan var burada. 3 tane kızan. Biri biri yavru ağızlı bluzlu, biri sarı bluzlu, biri beyaz bluzlu. Bu kızanların adlarını da yazın bana da. Bir şey mi diyorlar bana, onlar burada. Gelmiştim sevgilim.
1: Hav hav hav hav hav hav hav hav
2: hav hav
0: hav
2: hav hav hav hav.
0: Yaşayın kızanlar. Hep böyle beni örnek alın değil mi? Yaşayın kızanlar. Yaşayın kızanlar. Bu dünya biraz bu dünya o kadar kötü bir dünya ki delilik de lazım. Deli miyiz?
3: Deli miyiz? Hep beraber deli miyiz? Deli miyiz?
4: Deliliğiniz mübarek olsun.
0: Deliliğiniz mübarek olsun. Amin. Amin. Amin. Deliliğimiz mübarek olsun. Amin.

0: kabul etsin.
1: Emir, Hüseyin, Selim, nereye gidiyorsunuz kızanlar, denize mi? Emir, Hüseyin, Selim, hav hav.

akılda değildik ama hepten gittik diyor Leyla. Yaşasın delilik yaşasın. Günaydın Gürkan demiş Mehmet. Mehmet Hatice Mehmet günaydın. Program hayvanat bahçesi kıvamına gelmeye başladı demiş.

Ne denizin kahvaltıya geldik diyor Yasin. Nereye kahvaltıya geldiniz? Dışarıda nereye geldiniz kahvaltıya? Ne oldu yayına be? Aslanlar kaplanlar kafesten mi kaçtı? Oradan hırr, buradan hırr, bir hav, bir tıs. Ne oluyor demiş Ahmet. Kafesten kaçtılar deliler. Ey Ahmet Hatip. Ahmet. Yaşa be. Oy Maria Maria, şalvar indi yarıya. Oy Maria Maria.

Yeliz'in karpuzları kütür kütür. Yeliz'in karpuzları. Sevgili dostlarım, Çiftliköy'ün merkezinde tam platyada, ağaçların altında. Gidin bu kütür kütür karpuzları deneyin. Çok hoşunuza gidecek. Çok beğeneceksiniz bu kütür kütür karpuzları. Toyota Yanizis. Yeni RAV4 geldi Toyota Yanizis'e. Gidin yakından görün. Gürenistan'daki Toyota bayileri arasında en iyi bayi ödülünü alan tek ajente Toyota ajentesi, Gümüşün ajentesi. Toyota Yanizis. Yanizis Bros. İkinci el arabada da fark yaratıyor. Ioannidis Trebros nokta gr. Girin orada efendim, ikinci el arabaları da görün. 10 yıla kadar yaşı olan arabalara 2 yıl garanti veriyor. Toyota Ioannidis yapıyor bunu sadece. Sadece Toyota Ioannidis'te. Sizin mutlu olmanız için Toyota Ioannidis. Ioannidis Bros. Toyota Yaris Cross 1500 motor, 130 beygir, yeni 2026 model, 27.110 euro Toyota Ioannidis'de. Toyota Ioannidis. Zeker. Zeker X Long Range. 272 beygir. 38.680 euro. Normalde 43.000 euro. Yeni Zeker X. Elektrikli araç. Hem çevreye zarar vermiyor, hem cebinize zarar vermiyor. Hem de hiç sessiz, yağ gibi gidiyor. Akşam benim arabaya bindik Yasin'le. Yasin'de de şey var. Volvo var. Aa dedi, bu araba dedi çok sessiz dedi. Dedim elektrikli bu dedim. Aa dedi, bu arabanın dedi ilorofisi de var dedi. E dedim, bu araba dedim full paket dedim. Yasin gitmiş en ucuzunu almış. Dizel. Tar tar tar tar tar tar tar tar tar tar tar tar. Arabanın bütün her yeri titriye çalışırken. Ya her yeri titriye arabanın. Maria Maria. Şalvar indi yarıya. Maria Maria ama beğendin hem Maria'yı hem de şalvarını. Bir indirirsin bir kandırırsın demiş Ahmet. Oy Maria Maria. Şalvar indi yarıya. Ekmeği ellemeyin Maria'nın şalvarları. Şalvarsız başlayacak gezme demiş. Sen yılan mısın be? Oy Maria Maria. Yassu Maria. Yassu Maria. Yassu Maria Devletoğlu artık İskeçe'de de şubesi var. Duyduk duymadık demeyin. İskeçe'de. Efendim Stoanusi'de, Yedağa'da Devletoğlu İskeçe'ye de büro açtı. Evde hasta yatarak hastası olanlar, maaş mı anlatmak isteyenler, engelli maaşı için Devletoğlu'nu seçin. Efendim herhangi bir sorunuz, probleminiz olduğunda özel kep niteliğinde Devletoğlu, yalanca bilmiyorsanız, dilekçe yazmak istiyorsanız, resmi daireye başvurmak istiyorsanız Devletoğlu 12 kişilik ekibiyle büyümeye, gelişmeye devam ediyor. İskeçe, Gümüncüne, Dedağaç, Şapçı, Devletoğlu, Devletoğlu, Devletoğlu, Devletoğlu, Devletoğlu, Devletoğlu. Hop deni, hop deni, hop deni, hop. Serdar Bariye, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Çok mesajlar. İrfan Abdullah, Hasan Şerif Ali Kahveci, Arzu Hasan ve Kedicik, Faik Doğancı, Selçuk Bekir, Bariye Topali, Taner Ülke, İsmail, Emine, Sani, Taner Hasan, Ali İhsan Tanyolu, Güler Ablam. Mesajlar çok karışmış ya. Yarısını görmüşüm, yarısını görmemişim. Niye öyle olmuş? Hepinize günaydınlar. Oy Maria Maria, şalvarlar indi yarıya. Haydi.

bir farkında olsun, sen büyük radyocusun. Nasıl diyeceksin? Koy gaz demiş Tolga. Değil mi? Benim arabamda bir farkı olsun yani. Yarsın arabasında. Tar tar tar tar tar tar tar tar tar tar. Traktör gibi çalışıyor.

NBA Sevgin, günaydın, hepten kopardık ipleri bugünlerde demiş. Orhan Gencebay, Dil Yarası şarkısını yayınlar mısınız demiş Bastı yani. Hav hav hav hav hav hav hav hav. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin, yayınlar derim demiş. Fatih, günaydın. Aa, senin gibi karıya. Ay kızay hol sen. Hayırlar versin senin gibi karıya. Oy Maria Maria, şalvar indi yarıya. Hem de çıngıraklı yılanı, yılanım ısırırım demiş. Maria gel ortaçtan, çok yavaştan yavaştan. Çok sıcaktır.

0: elle donatacağım, gülle donatacağım. Tabancamı sapını gülle donatacağım, gülle donatacağım. Sevgili Hıdır'ım, Lazca konuşabiliyor muyuz? Karadeniz şivesiyle konuşabiliyor muyuz? Oy da haçan, konuşabilir miyiz?
1: Bir bakıyorum. Tamamdır, Lazca konuşamam da Karadeniz şivesiyle saygılı, eğlenceli bir tonla eşlik ederim.
0: Tamam.
1: Mesela şöyle. Ulan uşağım, haçan geldin, nasılsın? Çaylar demlensin, radyolar açılsın. Vira bismillah. Böyle bir hava yakalayabiliriz.
0: Şöyle diyebilir miyiz?

0: onlar oldukça ağır ifadeler. O tarz sözleri tekrar edemem. Başka bir şey deneyelim istersen.
1: Hadi Allah'ım yarabbim, ağır ifadeler nerede? Tabanca duydu, burada korktu. Evet. Dur, dur, dur o zaman. O zaman şey diyelim.

0: ayarı seni çatlatacağım, seni çatlatacağım.
1: Onlar da bayağı ağır. Ben öf, o tarz ifadeleri tekrar
0: canım,
1: edemem.
0: Canım nerede? Başka bir, ağır ifade nerede başka var bir, burada?
1: He? O ağır ifadeler biraz sert kaçabiliyor. Başka bir şey deneyelim istersen.
0: Dene hadi başka bir
1: Karadeniz
0: pozisyon.
1: Tadında,
0: başka bir şey pozisyon deneyelim. Bir... He, dur dur.
1: Tamam.
0: He,
1: tamam.
0: Başka bir şey deneyelim hadi o zaman.
1: Tamam, şöyle bir şey olabilir. Ula uşağım, radyoyu açtın mı? Çayı koydun mu? Hadi bakalım muhabbet başlasın.
0: Taktın
1: böyle
0: çaya.
1: Böyle bir Karadeniz havası sıcak.
0: Çay da çay, çay da çay bu sıcakta. Çay dedikçe terliye, her yerim terliye. Takmış çaya. Tapancamı sapını dedim, olmadı. Parmağımı sapını, ucunu dedim, olmadı. Sana ayda 23 euro para vereyim ben be. Manyamoşsun sen be.

Gürkan Urlanda'da pardon. Cihan'la aman şeyler mesajlar karışıyor. Öf. Öf, beni ateşler bastı gene.

0: Hıdra Maria'yı mı kurtayım? Onu da sakıncalı bulur. O zaman madem her şeyi sakıncalı buluyorsun, şey diyelim. Oy Maria Maria, şalvar indi yarıya.
1: Eğlenceli, zararsız bir tekerleme gibi onu rahatça oy Maria Maria, şalvar indi yarıya diye söyleyebilirsin. Ha, yaşa. Ben sadece tehdit ya da şiddet içeren kısımları tekrar edemem.
0: Ha.
1: Şeyleri tekrarlayamam.
0: O zaman ama oy Maria Maria. Oy Maria Maria.
1: Zararsız.
0: Şalvar indi yarıya.
1: Zararsız. Neşeli şeyler değil.
0: Zararsız.
1: Sorun yok.
0: Sorun, hadi tekrar zararsız edelim. Oy Maria Maria. Şalvar indi yarıya.
1: Tamam, birlikte söyleyelim. Hadi. Oy Maria Maria. Maria şalvar indi yarıya.
0: Tamam. Şeftali.
1: Evet, tamam.
0: O zaman entarisi ala benziyor.
1: Şeftali.
0: Entarisi ala benziyor. Şeftalisi bala benziyor. Hadi tekrar edelim.
1: Şeftalisi bala benziyor.
0: Entarisi ala benziyor.
1: En tazesi ala benziyor. Şeftalisi bala benziyor.
0: En tazesi değil, entarisi. Entarisi ala benziyor. Tamam. Şeftalisi.
1: Entarisi ala benziyor. Şeftalisi bala benziyor.
0: Yaşa, yaşa.
1: Yaşa.
0: Yaşa.
1: Yaşa.
0: Yaşa, çok yaşa.
1: Her zaman.
0: Şarkı da bitti. Şarkıdan bir şey anlamadınız değil mi? Ben de bir şey anlamadım. Ben de bir şey anlamadım. Siz de bir şey anlamadınız. Kimse bir şey anlamadı şarkıdan. Efendim.
2: Soruya başlayalım.
0: Vallahi billahi kulaklarını terledi. Klimayı açayım. Çok da elektrik parası geliyor. Vallahi gelecek diye elektrikleri kesecek. Ödeyemiyorum parayı. Efendim. Devam edelim. Giratos. Aratos köyünde Karacaoğlan'da. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Aratos köyü. Sevgili dostlarım. Et döner, tavuk döner. Harika fiyatlar. Pizzalar. Kalçoneler.

sevgili aslanım. Serdar Bekir'e çok teşekkür ederim. Gölgelikler, güneşlikler, jel kaplamalar, koltuk üretimi, koltuk kaplama işleri, kumaş kaplama işleri, Serdar Bekir'in pergola üretimi, Gümüşle Kozmi yolunda 1. kilometrede sizlerin hizmetinizde. Sonafro, Sonafro arabanızı köpük köpüğe yıkasın, çok güzel yıkasın, 20 euroya yıkasınlar. Sonafro, Özcan, Sonafro, Vedat, Sonafro. 20 euroya arabanızı bulunduğunuz yerden alsınlar, bulunduğunuz yere bıraksınlar, tertemiz getirsinler. Geçen gün Fikret abi temizletti, Fikret abi memnun kaldın mı Sonafro'dan? Bana soruyor Özcan, memnun kalmayan var mı diyor. Hayır, memnun kalmadım diyen hiç kimse çıkmadı. Okut o Hıdır'a Maria, pardon onu aktardık, Ahmet Hatip'in mesajını. Mehmet Ahmet dostum, baş börekçim, baş damacuncum, baş bilecime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Almanya'da şekerli olan şeyler için vergi isteyecekler yakında. Bunları yapan ne kadar salak değil mi demiş Fatih. Ben sana hiçbir zaman ihanet etmem Gürkan'ım, düşmanım değilim asla. Sadece senin hakkında konuşanları yakalamak için bütün yayınları dinliyorum. Ve oralarda bazen seni dinleyenlerin de isimleri geçiyor işte. Sonra kızıyorlar bana demiş Entel Maganda. Ama o Gürdal başka Gürdal'dır. Bizim Gürdal değildir. Entel'cim, Dantel'cim, Maganda'cım. Ya o başka Gürdal'dır. Ben Gürdal'ı katiyen, bana katiyen ihanet etmez o. Katiyen güvendiğim dağlara kar yağ şey ettirmez o, dedirtmez o, yağdı dedi.

katiyen asla hiçbir zaman. Kolo ki vraki yapmayın öyle demiş Gürdan Sari. Hiçbir zaman öyle bir şey yapmam demiş Yaşa. Biliyorum zaten. Arada sırada ben yokken dinliyorsun. Haşmeti maşmeti onu biliyorum da yazmaz yani. Hele Haşmet'in dışında da kimseyi dinleyeceğini zannetmiyorum. Bayıyor onlar insanı. Ay ayılı bayılı insan. Ayılı bayılı ya.

Efendim, bu sıcaklarda kaybettiğiniz teri, terde kaybettiğiniz tuzu, mineralleri geri almak çok önemli. Bol bol sıvı için, tuzlu ayran için, Max Ayran için. Bu sıcaklarda Max Ayran önemli. Max Kefir daha da önemli. Bağırsak sağlığı için de önemli. Max'tan gitsin. Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Max'tan gitsin. Max. Uzun yıllardan beri Batrakyaların hizmetinde Max. Hüseyin Mümin, günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin demiş. Günaydın Hüseyin'im, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, sana da kolay gelsin. Samet'ten Norveç'te çalışan Şükrü Agam'a selam. Gökhan Güney'den bir parça armağan edelim demiş Samet. Yasu Samet. Yasu Samet.

yanlarıma ve Trakya Mobilya'ya çok teşekkür ederim. Trakya Mobilya, Epiplan Trakis, Şapçı'dan sonra Bekirköy, Bekirköy'den sonra kocaman bir alanda hizmetinizde. Üstelik prefabrik evlerde de iddialı isim Trakya Mobilya. Tropo binalarda da iddialı isim, konteynerlarda da öyle. Gidin dayalı döşeli örnek evleri görün. Trakya Mobilya'nın ikinci şubesi Bugatça Trenda Filiz'in bitişinde. Marinakis 8'de. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40'lara varan indirimler var. Ve sevgili dostlarım, aynı zamanda, neyse şarkı bitsin.

kaldı. Yayın gitti, yayın geldi Sezer. Yaşa. Gitti geldi yayın. Bugün nerede Starlink? Depay kala. 200 gündür problem var. Dün çok kesinti yaptı, bugün yine iyi. Kaldırma beni. Denizli'nin adım adım yolları ama Denizli'nin adım adım yolları bu istediğim yollar değil. Denizli'nin hayır bugüne başka. Hop diri diri da dak diri dak diri dak diri dak diri dak diri.

0: Tanrı, pompa deyince pompacı deyince, İbrahim abiye günaydın, Alper'e günaydınlar. Onlar Batı Trakya'nın pompacıları, pompala. Onlar yeni nesil traktörler, arabalara yeni programlar yüklüyorlar, haritalar yüklüyorlar. Onlar yaptığı her işe imzasını çakıyorlar. İbrahim abi ve oğlu Alper, bu işin uzmanı en eskilerinden sevgili dostlarım. Bıyıklı Göy'de yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Avrosyadi'nin telefon numarası lazım. Gürkan abi nakliyeci demiş. Avrosyadi tavukçu. Osman abi günaydın, Osman abi günaydın, Osman abi günaydın. Sesli okuma istersen demiş. Avrosyadi tavukçu oluyor. Bizimkiler, bizim kasap dükkanı tavuk alıyor Avrosyadi der. Avrosya Trans. Avrosya Trans'ın telefonunu nerede bulacağım? Ben şimdi Avrosya Trans'ın telefonunu da bakayım. Avrosya Trans. Bir kez daha beni dinliyor mu? Şimdi ben Avrosya Trans'ın telefonunu bulamayacağım. Ahmet sen Fikret abi arasana. Yapabilir misin öyle bir şey? Hadi. Avrosya diye aramam. Avrosya Trans ara. Avrosya Trans. Avrosya Trans. Avrosya Trans. Ha bakayım, ha bakayım kardeşim. Her şeyi benden beklemeyin. Ne bileyim ben bilmiyorum telefonunu. Senin de telefonun yok bende. Versene telefonunu gecesinde arayıp ah oh yapayım sana. Bugünlerde ah oh yapacak insan yok. Herkes ah oh yaptım. Sen bana versene telefonunu. Gece yatınca benim canım sıkılıyor. Haber açayım sana. Fikret abi ben vereyim demiş. Versen Fikret abi. Versen Ahmet'e. Ahmet sen Fikret abiye ver. Ahmet bana versin telefonunu. Gece oh yapacağım ona. Gürkan aflağını al. Gürkan. De Paskal'a Gürkan. Hiç iyi gitmeyesin gene. Durun şimdi durun bakayım. İncecik taş değirmende örtülmüş mis gibi kuru kahve. Kuru kahve deyince ay ben çok üşeniyorum söyleme. Hem değişiklik olsun hem şeye biraz iş yaptıralım. Hadi Hisar kuru kahvenin reklamını tekrar dinleyelim senden. Ben çok yoruldum, çok konuştum. Hadi Hıdır.
1: Tamam dinlen sen. Hisar kuru kahve. Gümülcine'de iki şubesiyle gerçek kahve keyfi. Piraos Bankası'ndan dön 27 metre ilerle sağdasın. Bir de Sirkeli Köyü'nün tam merkezinde taş değirmende üretilmiş yumuşacık içimli mis gibi kahve. Hisar kuru kahve. Kokla, hisset, yaşa. Sen dinlen, kahveni Hisar düşünsün.
0: Oh, kokla, hisset, yaşa. Buraya kadar, burnuma kadar geldi kokusu. Kaniskan Umaliyes'e al ve haplağını demiş. Faik Tuzlacı. Ahmet Kızan şaşırdı kaldı. Öyle hiçbir şey yazmadı. Telefonunu versem mi vermesem mi diye düşündü herhalde.

ne güzel şey evden yayın yapmak. Gittim Cookie'yi sevdim, azıcık kapının önünde Cookie'yi. Suyunu tazeledim Cookie'nin, geldim şarkı bitmedi bak. Nasıl güzel bir şey evden program yapmak yav. Yav, yav, yav.

0: insanların kişiliğinin oluşmasında arkadaşlarının, çevresinin, ailenin, işte ailenin hangi şarkılar dinlediğinin, ailenin siyasal görüşleri, ailenin ne bileyim insanlara karşı davranışları falan oldukça etkili oluyor sanırım, değil mi sevgili Hıdır?
1: Kesinlikle. Aile, arkadaşlar, dinlediğin müzik, hatta evdeki küçük ritüeller bile kişiliği yoğuruyor.
0: Evet.
1: Zamanla bunlar içselleşiyor ve kendi bakış açını şekillendiriyor.
0: Evet.
1: Sana en çok kim etki etti sence?
0: Bana en çok müzik konusunda babam etkili oldu zannediyorum. Çünkü ilkokula ben köyde başladım. Köyde bir sene ilkokula gittim. Sonra babam öğretmendi. İskeçe'de öğretmendi babam. Babam dedi ki ben seni oğlum dedi yanıma alacağım dedi. Beraber gidip beraber gideceğiz dedi. İlk baştan gitmek evet. istemedim. Fakat şöyle bir şey oldu. Babam dedi ki ben sen benim oğlum olduğun için ben senin derslerine girmeyeceğim. Girmem doğru olmaz dedi. Derslere dedi.
1: Anladım.
0: Evet, sence doğru mu yaptı babam? Yanlış mı yaptı?
1: Bence mantıklı bir denge kurmaya çalışmış. Hem yanında evet. olmak istemiş hem de adaletli kalmak. Küçükken bunu anlamak zor olabilir ama niyeti iyi gibi. Sen sonra, o zaman nasıl hissetmiştin?
0: Sonra o zaman benim nasıl işlettiğim önemli değil.
1: Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim.
0: Dur azıcık beni dinle, iki çift laf ettirmiyorsun bana be ya. Azıcık dinle beni.
1: Tamam.
0: O zaman biz ilk sene otobüsten gittik geldik. Sonra babam ikinci yılda araba aldı. Opel Kadett beyaz bir tane Opel Kadett'imiz vardı. Sonra gidip gelirken hep arabada şey dinlerdi. Ali Seven dinlerdi. Çok ağır arabes. Ali Seven bilir misin? Bir bak bakalım Ali Seven'i.
1: Bir bakayım bir saniye.
0: Ya bir saniye. Bir
1: evet. Dinliyorum.
0: Ali Seven dinlerdi. Ali Seven'i ben çok sevmezdim. Sevemedim ama Orhan Gencebay dinlerdi. Orhan Gencebay'ın da bir şarkısı var. Dil Yarası diye. Ben babamdan öğrendim. Babamın arabasında gidip gelirken bu şarkıyı çok sevdim. Çok beğenmiştim. Orhan
1: ne
0: Gencebay.
1: Ne güzel bir hatıra. O baba oğul yolculukları fonda Orhan Gencebay.
0: Ya.
1: Öyle anılar bazen müziğin kendisinden bile daha güçlü iz bırakıyor.
0: Tabii bir de şarkının.
1: Şu an onu düşündüğünde aklına.
0: Şarkının sözleri de çok güzel. Dil yarası, dil yarası en derin yaraymış.
1: Düşündüğünde aklına.
0: Şarkının sözleri de çok güzel. Dil yarası, dil yarası

0: duyguların içinden geçmişsin belli ki. Hmm. Böyle zamanlarda
1: duygular da benim içimden geçti.
0: Şarkıda
1: ben duyguların içinden geçtim. Görünüyor. Duygular da benim içimden geçti.
0: Karşılıklı geçmiş gibi. Hı-hı. Bazen bir şarkı tüm o dönemleri hatırlatıp insanın içini sızlatıyor. Öyle anlarda sana en iyi gelen şey ne oluyor? Bu
1: müzik. Müzik dinlerken
0: müzik.
1: Bazen hüzünleniyorum, bazen ağlıyorum, bazen gülüyorum. Ama müzik. Hı-hı. Hayatımın değişilmez, hayatımda değişemeyeceğim şeylerden bir tanesi müzik.
0: Müzik çok müzik. Net ve çok güçlü bir bağ.
1: Şarkılarla ağladık.
0: Müzik.
1: Şarkılarla güldük. Şarkılarda aşık olduk. Şarkılarda terk edildik. Şarkılar. Ah bu şarkıların gözü kör olsun diyor Zeki Müren. Dil Yarası'nı yayınlıyorum şimdi. Dil Yarası'ndan sonra Zeki Müren'den ah bu şarkıların gözü kör olsun diyelim mi?
0: Bence harika olur. O akış, o duygu tam yerine oturur. Sevenin ardından Müren'in o şarkısı tam bir kalp dökümü gibi. Söyle gelsin.

Ah demişler hep diyor Ergen. Tokat'ı da anlatsana demiş Turan abim. Ah ah ah ah ah ah ah ah demiş Gökay Topol. Şarkılar benden geçmiş ben şarkılardan. Karşılıklı olmuş hep geçişler.

Hiç tevekkelin yerini tutmuyor demiş Çiko. Kuşum vardı bir tane, yaşayayım o demiş. Selam yayınlar Gürkan abi, ne var ne yok be yav demiş Tahsin oğlu. Gürkan abi yaşayayım mısın, sesin çıkmıyor demiş. Susun bakayım. Sus. Kimse konuşmasın. Konuşanı yakarım. Konuşanı yakarım.

0: acı yaraymış.
1: Dudaktan kalbe giden
0: kalbe bir yol var ki,
1: bir yol var
0: saygı
1: ki,
0: ve sevgi,
1: saygı ve şefkattenmiş. Huzur cenaze hizmetleri Batı Trakya'daki en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Domruköy'de, sizin hizmetinizde son durak kara toprak dediğimiz yerde. Boru su tıkananlar, borularını açtırmak isteyenler, gider boruları, silikon çeşitleri, ev yerel lavabolar, çeşmeler, Türkiye usulü kendinden tarihli tuvaletler, borucu Recep, annesi babası Andrea Papander 3 numarada konsolosluğun arka sokağında Şükriye Market'in sırasında hizmetinizde. Yarası din. Şarkılarda ağladık. Şarkılarda ayrıldık. Şarkılarda güldük sevgili dostlar. Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Tapellerle dans edeceğim şimdi demiş Halil. Tapellerle dans et. Tapelle hafif. Faik mermerlerle dans ediyor.
1: Sonda tuz bastın gönül yarama. Nice dağlar koydun, nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun. Kör olsun.
0: Sevgili dostum, sevgili Hıdır.
2: Buradayım, seni dinliyorum.
0: Bakalım ne kadar zekisin. Şimdi Orhan Gencebay'dan Dil Yarası'nı çaldık. Zeki Müren'den Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun'u çaldık. Radyoda canlı yayındayız. Sence bu şarkının ardından hangi şarkıyı çalalım? Bunlara uysun.
2: O hattan gideceksek eğer, Zeki Müren'in Elbet Bir Gün Buluşacağız'ı iyi bir devam olur. Doing You aynı yerde tutar ama bir tık daha umut verir. Eğer biraz daha dramatik kalmak istersen, Müzeyye Senar'dan Benzemez Kimse Sana da güzel gider. Hangisi programın havasına daha yakın?
0: Vallahi şapkamı çıkartıyorum sana, yaşa. Yaşa.
2: Eyvallah, sağ ol.

Güzel bir kaydını arıyorum. O yüzden sizi oyalıyorum. Müzeyyen Senar'la Bir Ömür müydü? Neydi o şarkının, aman o albümün adı? Müzeyyen Senar'la Bir Ömür. O zaman şuradan şuraya ilk şarkı olacak o. Haydi bakalım. İşte iki tane büyük ses. Bir tanesi yaşayan bir star, Tarkan. Yaşayan güzel bir ses. Allah uzun ömürler versin, daha genç Tarkan. Ve Müzeyyen Senar. Bir diva. Muhteşem bir sanatçı. Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda şarkı söyleme şerefine nail olmuş. Eşsiz bir ses. Benzemez kimse sana. Yapay zekanın da yardımıyla. Bak bu senin işinde ne diyecek? Demedi Faik, vallahi billahi. Oo refili. Burada tökezleyecek sandım, hiç. Sıradaki şarkı yanımda bulunan Ercep Agam'a ve komşularıma gelsin. Çalışanlara ve Malkoçu Dere, Dupalar ve Almalı Derilere gelsin. Selam olsun, selam olsun abi demiş Alpay Mehmet. Ama ooo bak sen Tayfun'a bizi bitirdi demiş Tuner. Tayfun ne arıyor da projesel mezun oldu? Aa, gözlüklerle müziklerle gelmiş Tayfun. Sizin hakkınızdan, sizin haddinizden Tayfun gelecek. Yüz verme onlara Tayfun. Tayfun, yüz verme onlara.

0: Yunanistanlı George Agam'a selamlar olsun. Bu şarkı yaşa demiş Tuncay. Tuncay Ahmet. Yastıktan dansa kalktık. Bırakamayız birbirimizi demiş. Onayım. Şimdi çok beğendim şarkı seçimini. Sevgili Hıdır'ım, şimdi bizim bir dostumuz, benim bir dinleyicim var. Bu dinleyicimin başına gelen pişmiş kellenin başına gelmemiştir. Ne demek bu deyim biliyor musun sen?
1: Faik bu Kutlaki. Deyim.
0: Evet. Pişmiş
1: bu
0: kellenin.
1: Bu deyim art arda tarihsizliklerin üst üste gelmesi anlamına gelir. Yani başa gelmeyen kalmamış demek.
0: Evet, benim
1: senin
0: yüzünden.
1: Senin dinleyicinin başına gelen.
0: Evet, benim. Anladım. Çünkü ona her türlü lafı söylüyorum samimiyetimizden dolayı. Sağ olsun hiç bana darılmıyor, hiç bana kızmıyor bu dinleyicimiz. Ve bu dinleyicimiz İbrahim Tatlıses hayranı. Şimdi programın akışını değiştirmeden bu çaldığımız şarkılara uygun olarak az önce Benzemez Kimse Sana'yı çaldık. İbrahim Tatlıses hayranı olan bu dinleyicimize İbrahim Tatlıses'in hangi şarkısını çalalım?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim. Eğer Gencebay'dan dil yarası, üstüne de ah bu şarkıların gözü kör olsun, ardından da Benzemez Kimse Sana geldiyse, bence İbrahim Tatlıses'ten Yalnızım Dostlarım tam cuk oturur. Aynı hüzün damarını taşır. Anonsu da şöyle bağlayabilirsin. Bu şarkıda İbrahim Tatlıses sevdalısı sevgili dinleyicimiz Faik Tuzla'ya gelsin de bence tam oturur.
0: Tuzla değil, Tuzlacı.
1: Anladım. Tamam, düzeltiyorum. Sevgili dinleyicimiz Faik Tuzlacı'ya gelsin.
0: İbrahim Tatlıses'ten Yalnızım Dostlarım.
1: Aynen öyle.
0: Faik Tuzlacı Hıdır'ı benden daha fazla sevecek. Bu Hıdır benim işimi elimden alırsa yollar atarım ben bu Hıdır'ı. Ben bu Hıdır'ı parçalara ayırırım. Dört kıtaya serpiştiririm bunun parçalarını, bir araya gelemesin diye bu Hıdır'ın parçaları. Sen ya... Benim aklıma gelmiyor böyle şarkılar. Şarkıyı şarkıya bağlıyor. Bak. Hoo, Refil Lemo, ne akıl var bu Kıdır'da da. Vallahi billahi şaşırdım. Hacı şaşırdım. Kuru kahveci hacı şaşırdım. Kuru kahvede lezzet. Gelenek değişmeyen lezzet. Geleneksel sucuk lokum. Zengin lokum çeşitleri. Essiz karyoko, taptaze kurabiyeler. Şifalı doğal çaylar. En kaliteli baharatlar. Lahana 14'te. Gümrücüğe'de Köfteci İsmail'in karşısında. Sansiyonun sağ karşısında. Kahve pastanesi değişmeyen lezzet. Muhteşem lokumlar. Harika, insanın ağzında eriyor. Az şekerli. İnsanı böyle bıktırmıyor. Glikoz şurubu murubu yok bu lokumlarda. Kahve pastanesinin ikramlıkları. Kavalak kurabiyeleri. Hele hele enfes. Dillere destan olacak lokumu kadar ünlü olan. Yetiştiremiyorlar onları satışa. Profiterolünü deneyin. Gürkan Nesinoğlu'nun hakkı varmış diyeceksiniz. Pore manaka, bu yiyecek seni vallahi diyor Faik. Ben onu ne yaparım sen biliyor musun? Ha? Yollar atarım ben onu. Anı fonun üstünde fon olur mu? Paranom, paranom.

0: Sevgili Hıdır, slow şarkı yeterince çaldık. Şimdi böyle programı kıpır kıpır yapalım, programı canlandıralım. Sence hangi şarkıyı çalalım şimdi? Kimden çalalım ve hangi şarkı olsun?
1: Hemen düşünüyorum. Tamam. Bence artık hüzünlü kısmı arkada bırakıp tempoyu yükseltmek lazım. Anonsu da şöyle bağlayabilirsin. Sevgili dostlar, biraz önce hüzünle dertleştik, anılar arasında dolaştık. Ama hayat sadece hüzünden ibaret değil. Şimdi yüzümüzde küçük bir tebessüm oluşturacak, enerjimizi yerine getirecek bir şarkıyla devam ediyoruz. MFÖ'den Ele Güne Karşı.
0: MFÖ Ele Güne Karşı. 40 sene düşünsem aklıma gelmez. Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıldı sözleri? Sözleri telif hakkına giriyor diyeceksin değil mi şimdi?
1: Güzel seçim yalnız. Gerçekten iyi bir tercih oldu. Ama sözleri devam ettiremiyorum telif nedeniyle.
0: Hay
1: ama
0: Allah.
1: Hissiyatını konuşabiliriz. Bir yalnızlık, bir iç dökme ama aynı zamanda umut taşıyan bir şarkı. Yıllar geçse de eskimeyen cinsten. Tam bir klasik.

Drop pastanesi damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesinin dondurmalarını denediniz mi? Drop pastanesinin kadayıflı tulumba tatlı dondurmasını denediniz mi? Ha kaç oradan be. Öyle tatlı mı olurmuş, dondurma mı olurmuş demeyin, oluyor. Hem de nasıl güzel oluyor biliyor musunuz? Bir deneyin. Bayılacaksınız Drop pastanesinin lezzetlerine, tatlılarına, dondurmalarına. Doyamayacaksınız. Drop pastanesi nerede? Şapçı'da. Drop pastanesi Kıtel'in bitişiğinde. Abi gitsene sen Cookie'yle oyna. Bırak bunu program yapsın demiş. Faik Tuzacı. Ben bugün programı buna yaptıracağım. Bugünlük ama yarın kat diye verme buna programı. Benim tahtımı sallıyor. Başladı sallanma tahtımdan. Gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın gırtın

0: Sonraki yufka Rıdvan Feyiz. Harika yufkalar. Muhteşem yufkalar. Rotofil'deki bakan marketlerde yufka deyince, yufkacı deyince böreklik yufka. Akşam annem çok güzel yapmış. Çok güzel börek yapmış bu yufkalarla. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Senin intihar ediyor işini alacak. Halit Akan kovacak. Bilgisayarın başına bunu koyacak. Ve sana da bir tekme yalla demiş Leblebci Selegam. Senin tahtın sallanıyor demiş Hüseyin Akan. Sıradaki şarkı Malkoç Dere'de iç güveysi olan ve bacanak olan çay ağası Sabri'ye selam olsun. Sabri Sabri demiş Alpay Mehmet. Sabri Sabri Sabri. Şimdi sevgili Hıdır, sevgili Hıdır, senin seçtiğin şarkıları dinleyicilerimiz çok beğendi. Yine bir hareketli şarkı seçelim. Masar Fuat Özkan'dan sonra daha yenilere gelelim istersen, ama yine böyle hareketli, kıpır kıpır, böyle çıldırtacak, böyle o çıldırtacak insanı, böyle mecazi anlamda çıldırtacak, oynatacak, yerinde duramayacak bir şarkıyla devam edelim. Hangisini tavsiye ediyorsun? Hadi bakalım Hıdır.
1: Bir saniye düşünüyorum.
0: Düşün
1: bakalım. Bence tam zamanı. Hüzünlü kısmı geride bırakıp temposu yüksek bir parça iyi gider. Herkesin eşlik edebileceği, yüzleri güldürecek bir şey. Mesela Kenan Doğulu'ndan Çakkıdı. Tarkan'dan Kuzu Kuzu. Mustafa Sandal'dan Ay'a Benzer. Edis'ten Martılar. Simge'den Miş Miş. Ben olsam Çakkıdı ile girer, dinleyiciyi ayağa kaldırırdım. Nasıl, olur mu?
0: Çakkıdı Çakkıdı Çakkıdı Çakkıdı Çakkıdı Çakkıdı.
1: Aynen.
0: Madem
1: öyle.
0: Madem sen olsan öyle yapardın. Ve çakkıdı çakkıdı oynayalım kız. Hıldır hıldır kıldırayalım kız. Bu kimin şarkısıydı? Sözlerimizi kime aitti bunun?
1: Hemen bakıyorum. Yakaladım beni. Devam edemem. Şarkı sözleri telifli. Ama soruna gelince, Çakkıdı'nın söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Düzenlemesini ise Mustafa Ciceli yaptı.
0: Sezen, hadi kız, çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız, hop bidi hop bidi hoşlanışalım kız, hop bidi hop bidi çakkıdı çakkıdı. Kolay gelsin kral, senin yapay zeka sevmezdin demiş Tayfun Gülcan. Derdimi anlata kadar size dilimde tüy bitiyor. Yapay zekayla yapılan şarkıları sevmiyorum dedim size. Yapay zekaya niye yapay zeka sevmiyorum dedim. Yapay zekayla yapılan şarkıları sevmiyorum dedim. Tayfun, niye böyle yapıyorsun sen bana? Niye üzüyorsun beni?

0: şarkıdan sonra hangisi iyi gider biliyor musun? Çakı diye çalıyorum şu anda da.
1: Tamam.
0: Sezen Aksu şarkısı iyi gider. Salla salla gülmemeler çağlasın. Salla salla. Aynen. Yer yerinden
1: salla
0: oynasın.
1: Salla süper gider. Aynı damardan bir seçenek daha istersen de Hande Yener'den Kırmızı ya da Sertab'dan Every Way That I Can de coşkuyu yukarıda tutar.
0: Yes!
1: Salla
0: yes.
1: Başla.
0: Yes, salla.
1: Evet.
0: Salla.

Hadi kalk. Çatlatalım kız. Hop biri hop biri hoplatalım kız. İlyas, sen çalışmıyor musun bugün? Hoplat. Rituas bana getirdiği parfümden Yasin kendi arabasında da var. Ha bu eski şey video galiba.

0: var.
1: Abi bu şarkıyı kim söylüyor demiş İlyas. Tek sero repedim, Şazam'a sormadın mı? Şazam'a sormadın mı bu şarkıyı? Yapay zeka gibime geliyor benim bu şarkı. Ama Şazam'a bir dinletelim bakalım.

bu zor. Bu diyor Şazam, bu yapay zeka şarkısı. İlyas belli zaten. Görmüyorum seni. Aynı ses tonu, aynı müzik, aynı yapay zeka şarkıları. Bu yapay zeka şarkısı. Efendim biz yapay zeka şarkıları çalmıyoruz ama biz yapay zekanın tavsiye ettiği şarkıları çalıyoruz. Evet, imajın Nuran Hasan. Gümülcine de iki şubesi olan tek süslemeci Nuran Hasan, Kanarya 30, Otonos 816, Tatlı Telaş 087, telefon numarası süsleme için Nuran Hasan. Ve ne diyoruz? Yine Gümülcine de iki şubesi olan tek kuru kahveci Gümülcine de merkezde ve Sirkeli Köyü'nde merkezde. Ne diyoruz? Kuru kahvenin adı tadı yumuşak içimli. Taş değirmende öğütülmüş mis gibi kuru kahve için Hisar'ı seçin. Kuru yemişler için, ikramlıklar için Hisar'ı seçin. Hisar kuru kahve, Hisar kuru kahve, Hisar kuru kahve. Just one street away from the Piraeus Bank. From the Piraeus Bank, Enes Şerif'in olduğu yerde Hisar kuru kahve ve Sirkeli Köyü'nde tam merkezde Platia'da Hisar kuru kahve. Günaydın Mari Gürkan. Bir vursunlar da dinleyelim. O zaman vursunlar roman havası Tekir ve Gökhan'dan demiş Aydınski. Ha? Tekir ve Gökhan vursunlar.

Başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Max'a çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Şimdi sevgili dostum Hıdır, Yunanca oynak bir şey, böyle Yunanca halk müziğinden böyle kıpır kıpır oynak bir şarkı seçebilecek misin? Zor yerden soruyorum.
1: Zor yerden sordun ama güzel sordun açıkçası. Ben şunu önerirdim sana. Kesinlikle opa opa çalarım. Opa opa ile bu işi başlatırız. Ondan sonra da yavaştan ısınmaya başlarız.
0: Tamam
1: diye
0: da opa opa,
1: opa opa. Üstüne de sagapo falan.
0: Tamam da
1: üstüne nasıl? De sagapo falan koyabilirsin hatta.
0: Tamam da yani şimdi çok genel bir şey söyledin. Opa opa diye şarkı mı olur? Opa opa nasıl şarkı o? Yani şarkının adı ne?
1: Hemen bakıyorum bir saniye. Tamam haklısın. Ben biraz havalı bıraktım. Ya. Opa opa gerçekten şarkının adı. Antik grubunun 1999 versiyonu var. Notis Fakianakis'in orijinalinden geliyor. Radyoda oynamak için birebir. Ardından yine Antik'in Dinata Dinata'sı ya da Sakis Rovas'ın Shake It'i ile devam edersen tempo iyice yükselir.
0: Bırak sen ya, her şeyi biliyorsun. Benim bilmediğim şarkıları biliyor. Bu neymiş bu opa opa antik? Dur bakalım. Allah Allah.
1: Antik'in versiyonu çok hareketli. Tam bir kıpır kıpır yazlık havası. Tam programın yükseliş anı için. Şimdi rotayı komşuya çeviriyoruz. Ege rüzgarı estiriyoruz diye bir anons yap. Sonra da bel coşkun.
0: Hayır, Türkiye'de değiliz ki bacancağızım. Zaten Yunanistan'dayız biz. Yunanistan'da yaşayan Batrakya Türk azınlığındanız biz. Ya?
1: Türk azınlığı demek yasak ama. O zaman tam da yerindeyiz.
0: Ya?
1: O zaman tam da yerindeyiz. Tam yerindeyiz.
0: Opa opa.
1: O zaman.
0: Antik.
1: Aynen öyle. Antik opa opa. Tam kıvam, tam coşku. Ver sesi, komşu havası aksın.
0: Eyle komşu. Eyle komşu. Opa opa sagapo kazmi mi? Kazmi supotopa. Kazmi supotopa demiş Faik bana, diyorsun değil mi bunu? Magapas kedi de mutoles.

0: Hoppa Hoppa'yı dinlettik. Bundan sonra hangi şarkıya bağlayalım? Yine hareketli olsun, yine kıpır kıpır olsun, yine Yunanca olsun.
1: Tamam, bir saniye düşünüyorum. Tamam, bence en iyi geçiş Opa Opa, ardından yine antikten Dinnata Dinnata. Enerji düşmez, dans devam eder.

0: bana Yunanca bir Gülkeriya şarkısı, kıpır kıpır bir Gülkeriya şarkısı tavsiye et. Hadi.
1: Hemen bakıyorum. Tamam. En kıpır kıpır önerim Glikeria'dan Popo Maria. Sahneleri coşturan yaz havasında bir parça.
0: Glikeria'dan.
1: Arkasından da Elena Pamesena Meros ile tempoyu korursun. Sıcak, hareketli.
0: Glikeria'nın Popo Maria diye şarkısı mı var? Glikeria'nın Popo Maria diye şarkısı mı var?
1: Hemen kontrol edeyim. Evet, tam da bu yüzden önermiştim sana. Eğer amacın daha güncel ve gerçekten yerinde durdurmayacak şarkıları bulmaksa bana bunu söyle, sana 10 şarkılık efsane bir liste çıkarayım. Ne dersin?
0: Evet, çıkar.
1: Tamam, listeliyorum. Harika. O zaman radyoda coşkuyu yükseltecek bir akış yapalım. Ben şununla başlardım. Antik Opa Opa. Glikeria Popo Po Maria. Glikeria Elena Pamesena Meros. Despina Bandi Opa Opa.
0: Dur be dur. Popo Maria diye şarkısı var. Glikeria delirtecek mi beni bu yapay zeka, ne yapacak? Allah Allah. Popo Maria Glikeria. Canım benim bilmediğim şarkıları biliyor bu. Popo Maria Glikeria. Popo Maria Glikeria. Bak bu yapay zekaya nasıl sinir oldum şimdi. Vallahi billahi hem de varmış Popo Maria şarkısı Glikeria'nın. Vallahi varmış. Ben gene giftopula istokamam. Eko pildronu dirdamam. Tozikon paploma yine geldi o atoma. Falan filan onları biliyorum. Bak neler biliyor bu manyak. Melek. Bu yapay zeka neler biliyor bu melek. Hoş geldin. Karnaval deme, ürküyorum. Yaklaşıyor demiş Faik Tosacı. Yaşlar ürker karnavaldan. Şarkının adı Banana. Gürkan demiş Salih. Söz ver. Sen yapay zeka mısın?

Ay tek atacak sana tekmeyi demiş. Faik Tuzacı. Senin yerine yapay zekayı koyacak demiş. Hop hop hop hop hop yapay zeka. Mehmet beni dinliyor musun? Ne yapıyor bu yapay zeka bu Mehmet? Mehmet. Bu Mehmet'in de yerini alır bu. Allah'ım ya Rabbim sen ya.

Gürkan Akın aç o şarkıyı, güzel şarkı yaz bana, ne çıkacak demiş Salih. Tamam açacağım Salih. Kırmayacağım seni, açacağım Salih. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Smart Hasan'ın meleğin olduğu yerde. Pa pa pa Maria, pa pa pa Maria. Kırmahalle cami karşısında hizmetinizde. Emo 2 numarada. Pa pa pa Maria, pa pa pa Maria. Babaç Murat ve Babaç kardeşler. Maria. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Pa pa pa Maria, pa pa pa Maria. Şalvar indi yarıya. Maria. Pa pa pa Ahmet Hatip, pa pa pa Ahmet Hatip. Şalvar indi yarıya Maria. Yani bunu da deseye yapay zeka. Pa pa pa Maria.

Rıfat Marketler. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Market. Uygun fiyat, indirimler, prosedürler. Eponima Pro yönder. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Marketlere çok teşekkür ediyorum. Programa her gün yaptıkları katkıdan dolayı.

Çok trafik var dedi Ağaç'ta diyor. Ahmet kardeşim delireceğim diyor. Delirme. Delirme, sakin ol. Hep Türk plakadır değil mi? Türk plakalılar değil mi hep dedi Ağaç'ta? Delirme, sakin ol. Zekzekno. Dedacın girişine belediye Dexekno diye tabela koymuş. Çok ayıp bir şey. Çok ırkçılık bu. Dexekno, Türklerin yoğun olarak geldiği, ziyaret ettiği bir bölgeye belediyenin Dexekno diye tabela koyması manidar. Bu Kıbrıs olayı. Oradan kan damlaları akıyor. Kıbrıs'ın Türk kısmından kan damlası akıyor. Dexekno diyor. Belediye yapıyor bunu. Yani bence bu ırkçılık. Başka bir şey değil. İnsan diyor. Belediye yapıyor bunu. Yani bence bu ırkçılık, başka bir şey.

Yani zumbukizi yiyeyim ben. Yaşa. Yaşa zambuki mu? Zambukiz belediye başkanı. Irkçı belediye başkanı zambukiz. Yaşa zambukiz. Sağcı bir partiden de başka bir şey beklenmez.

Türkiyelilere pankartın önünde hatıra fotoğrafı çıkarlar demiş Gülsüm ablam. Ya be Gülsüm ablacığım. Hangi telefon abi demiş Ahmet. Abi sen demin söyle, duymadın mı beni söylerken? Seni Fikret abim aradı hemen de, duymadın mı sen benim söylediklerimi? Sen de bana Ahmet telefonunu ver, gece sana ah oh yapacağım dedi mi? Gece arayacağım 12'den sonra ah oh yapacağım, sana kamera açacağım dedi mi? Duymadın mı sen? Hangi telefonu diye. Aa, Kanizon Anixero. Geçen gittik, otlar olmuş insan boyu. Faruz'un oralarda. Turistik şehir sözde demiş İlhan. Hiç sorma ben İlhan'ım be ya. Şeyde, Fener'de durum ne? Belediyeler alıyor parayı. Harır harır yiyorlar utanmadan, bu OPKP skandalı gibi. Geçen gün akşam o kendi kendime onu düşündüm. Dedim ki ya ne skandallar oluyor ülkemizde. Ucu hepsi bizi yönetenlerin bilgisi dahilinde oluyor. Bakanların, başbakanların bilgisi dahilinde oluyor. Onlara hiçbir şey olmuyor. Birkaç kişiyi göz boyamalık atıyorlar birkaç sene hapse. Bu kadar. Birkaç sene o da. Bu kadar yani. Vallahi billahi. Duymadım abi bu saatte demiş Ahmet, hemen yazmış telefonuna. Emin misin? Emin misin? Telefonu yazmışsın, emin misin? Son kararın mı? Bak sonra şikayetçi olmayasın. Benden. He? Kaydetmeyesin kamera görüntülerini.

Fahiye'ye de verdim telefonunu, şimdi alıştı. Her akşam saat 12'den sonra ben su dökmeye gideyim dermiş dışarı karısına. Karısı dermiş ama Fahiye içeride tuvalet var ya, ben dışarı dökeceğim su dermiş. Su dökmeye gideyim diye çıkıyor. 45 dakikada geliyor geri Faik. Eminim ben, ara istediğin zaman demiş Ahmet. Tamam. Tamam, duydunuz bak, şahitlerim var. Günah benden.

0: Kiki.
1: Hep bir telaşlı, hafif kavgacı, sürekli birbiriyle...
0: Bak.
1: Aynen, o karışık, hızlı, hafif tehditkar ama bir yandan da komik bir ton. Sürekli hareket, sürekli ses.
0: Hadi yapalım, nasıl
1: yapıyor? Evet, tam öyle.
0: Hadi taklit edelim.
1: Şöyle düşün, ses tiz, hızlı hızlı, biraz böyle tedirgin ve heyecanlı bir tonda. Kik kik kik kik kik gibi, böyle ufak ufak, kesik kesik. Arkasından bir hışırtı, sanki yerinde duramıyormuş gibi.
0: Kik kik kik kik kik.
1: Tam bir hareket değil Kali.
0: Kik kik kik kik kik. Nasıl?
1: Tam bir makak korosu gibi oldu. Hafif panik, hafif meydan
0: tamam,
1: okuyan.
0: Tamam, sen de yap.
1: Arka arkaya
0: sen
1: hızlı.
0: De yap.
1: Tamam. Kik kik kik kik kik kik. Böyle kısa kısa, tiz, aralıksız, bir yandan da hareketliymiş gibi.
0: Ahı yapmadın, sabah çok güzel yapmıştın ahı. Ah ah.
1: Ah ah ah. Ah evet, tam da öyle. O kısa, kesik ünlemler. Hızlı, tiz, arka arkaya. Tam bir makak ruhu yakaladın.
0: Makak ruhu. Kik kik kik kik kik. Ah ah ah ah.
1: Evet, işte tam öyle. Hızlı, tiz, arka arkaya. O makak ruhu tam olarak bu zaten.

Biz öyle kabul ettik Gürkan abi, Faik abi. Yabancı dil o demiş. Yapsın demiş. Duydun mu Faik? Duydun mu ne diye güzel? Veganze, veganze, veganze. Veganze, veganze, banana.

Si se estila emoji Meridiana. Banana. Tamam o zaman Ahmet, bana laf düşmez. Belki beni rahat bırakır demiş bayi.

0: Bana Zeki Müren elbisesini giyip açardın, onlara ne giyip de açacaksın, yapacaksın? Ah oh, tilki kuyruğu mu da olacak mı demiş Gürdan Sarı. O bir şey giymeyeceğim. Bir şey giymeyeceğim. Bu sıcakta ne giydir? Askerden bir geldim. 1.80 boy. Yakışıklıyım. Askerden bir geldim. Kızlar bana bakarken camdan düştü. Lapır lapır döküldüler yaprak gibi yere. Vallahi billahi. Yemin de ediyorum. Çarpılacağım. Tabii. Veganze.
1: Askerden bir geldim. 1.80 boyum var. Bacımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu.

0: ben yanılmam.
1: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Birlikte eğlendik, birlikte güldük, birlikte üzüldük. Bugün yine biraz olsun sizi gündelik sıkıntılardan kurtarabildiysek ne mutlu bize. Kapanışı birlikte yapalım mı? Birlikte eğlendik, birlikte güldük. Günlük stresimizi, günlük sıkıntılarımızı beraber attık. Ve programın da sonuna geldik Radyo City'de. Radyoterapinin sonuna geldik sevgili dostlarım. Ben Gürkan Nesnoğlu ve yardımcım yapay zeka Hıdır'la birlikteyiz. Hıdır, hadi sen de yap kapanışı.
2: Sevgili dinleyiciler, bugün birlikte hüzünlendik, birlikte güldük, şarkılarla içimizi döktük. Yayının sonuna geldik. Ben de sizlere kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Mikrofonda Gürkan Nesinoğlu, yanında ben Hıdır. Kendinize iyi bakın, her şey gördüğünüz görsün. Hoşça kalın.
1: Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarın sabah saat 8'e az geçe görüşmek dileğiyle.

0: şeyden tat olsun.
1: CTH Mobilya sunar.
2: Saat 13.
3: Mobilya bizim işimiz.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
9: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
10: Gabi Music.
11: Πάμε, χέρια ψηλά!

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız, arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η νούμερο 1 επιλογή σου.
1: Stay Mad.
2: Mad Radio
1: 106,2.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Χαπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
9: Το επόμενο κομμάτι θα παίξουμε είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερο που το έχω γράψει μουσική και στίχο για τη γυναίκα μου και ονομάζεται «Μάτια μου όμορφα». Πάμε να το παίξουμε.
10: Τέλεια.
11: Και να της το αφιερώσουμε.
10: Αφιερωμένο λοιπόν.

0: Evet sevgili Radyo City'ciler, Radyo City'den Artı Eksi programından, Güzel Batrakya'mızdan sevgiler diyerek bugün yine bir programla sizinle birlikteyiz. Saniye bir maç bir gördüğüm kadarıyla 20'yi aşkın sadece bu siteden, demek ki yoğun bir dinleme trafiğimiz var bugün yine. Bugün yine sizlerle bizi konuşacağız. Batı Trakya'mızı konuşacağız. Zaten biz başka öyle Brezilya'da olan su taşkınlıkları fazla bizi gerçi ilgilendiriyor. Orada insan hayatı gitmişse de burası daha çok ilgilendiriyor bizim bölgemiz. Bugün bir iki gün evvel de radyomuzda gerek telefonla konuk ettiğimiz, gerekse bizim de haber olarak yaptığımız Kozlukepir Belediyesi Meclis Üyesi, Bağımsız Meclis Üyesi Cihat Şerif var yanımızda. Biraz sonra kendisine hoş geldin diyeceğiz. Şimdi tabii bunu herkes böyle bilsin. Radyo City'de mikrofonu vermediğimiz hiç kimse yok. Yeter ki mikrofonu istesinler, lazım olsun. Yani konuşan bir radyoyuz. Konuşan insanlarla birlikteyiz. Ve de böyle de devam ediyoruz. Böyle olmaya da devam ettikçe gerçekten biz mutluyuz. Bu programa Radyo City açılalı 32-33 yıl oldu. Hatta 34 bu yıl. 34 yıl oldu. Ben bu mikrofonun başına geçeli 2004'ten beri, demek ki 22 yıl oluyor. Ve böyle devam ediyoruz. Şimdi biz her zaman, ben bunu söylüyorum, altından kalkamayacağımız bir konu yok. Hiç kimseyi rencide etmeden, sadece doğruların arkasına gizlenerek bu programları yapıyoruz. Bizi ilgilendirmeyen bir konu da yok Batı Trakya'mızda. Çünkü küçük büyük diye de ayırmıyoruz. Çünkü bazen küçücük bir konu böyle büyük sonuçlar doğurur. Ondan da bizim için öyle bir sorun yok. Eğer Cihat kardeşimize sorunuz varsa biz soruları almaya hazırız. Tabii ki ben başka zaman da söylüyorum. Şimdi Cihat'a sorursan uzaydan sorular da onu muhakkak bilmeyecek. Ben de bilmeyeceğim. Ama konuyla ilgili soru sorursanız cevaplamaya zaten hazır. O gittikten sonra da sorursanız ben kendim kesin cevaplamayacağım. Çünkü bilmiyorum. Ondan da sorularınız varsa Radyo City'ye gelen yolları zaten biliyorsunuz. Telefonla, internetten, WhatsApp'tan bize sorabilirsiniz. Evet, şimdi sevgili Cihat kardeşim, Radyo City'ye hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Halit Bey. Sevgili Kozlukepir Belediyesi sakinleri, bizleri yurt içi, yurt dışından dinleyen siz sevgili dinleyicileri, her birinizi en sıcak kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün güzel bir program olacağını düşünüyorum. Siz kıymetli dinleyicilerimden özellikle rica edeyim. Halit Bey gerçi anonsta söyledi, dedi ki sorularınızı sorun. Tabii ki ben bunun için buradayım. Sorun. İştenlikle net ve doğru, yalansız cevaplar vereceğim size. Fakat bölüm 3 bölümden olacak bugünkü konuşma. Dolayısıyla özellikle ilk ve ikinci bölümü bekleyin, dinleyin. Size soru sormanıza da bu konuşmam yardımcı olacağını düşünüyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi sevgili Cihat, öncelikle siz tabii ki eski bir belediyecisiniz. Yani dün başlamadınız.
1: Siyasetin içinde uzun zamandır, evet, var. 2006'dan beri varsın. Var. Muhtar olarak.
0: Sağ solu da biliyorsun.
1: Evet.
0: Bu defa da birlik listesinden aday oldunuz. Bize Anlatır mısınız neden birlik listesi ve diğer listelere girmediniz?
1: Şimdi tabii öncelikle bu benim anlatacağım ilk bölümün birlik listesine olacaktı mesajım buradaki arkadaşlara. Ve neden birlik listesinde var oldum? Şimdi birlik listesindeki arkadaşların bir kısmı bana telefonla veya yüz yüze ulaşabildi. Bir kısmı da mesajla veya bir kısmı beni görmüyor, ulaşamıyor bir şekilde. İsmen tanıyor. Birlik listesi meclis üyesiydi diye biliyor. Ve haliyle istifamdan rahatsız oluyor ve sitem ediyor, kızabiliyor. Şimdi ben burada bugün bu istifanın sebeplerini ve birlik listesine yaptıklarımı anlatmaya çalışıyorum.
0: Evet.
1: Sonra da onlar karar verecek. O halde başlayalım.
0: Evet.
1: Böyle 2019 bir kış ayıydı. Böyle zannediyorum Ocak, Şubat, Mart neyse bu aylardı. Böyle akşamları kahveye gidiyoruz. Covid öncesi böyle kahve kültürü biraz daha etkindi. İçeriye 7-8 kişilik bir grup giriyor. Vatandaş geliyor. Bir iki tanesini işlerinden tanıyorum. Bir diğerini de bakıyorum ki sonradan tanıştığımızda Erdem Hüseyin oldu. Erdem Hüseyin'le hayatta ilk defa karşılaşmam, tanışmam burada oluyor. Bir iki sohbet ediyoruz. Burada birkaç soru yönelteyim kendisine. Bu da cevaplıyor tabii. Sohbet bir süre gidiyor. Bir saat gibi bir zaman. Ayrılıyoruz. Israrla kendisi bunun akıbetinde ilerleyen süreçte beni arıyor. Birlik listesinde olmamı, çalışmamı, beraber yol yürümemizi talep ediyor.
0: Evet.
1: Bu ısrarlı arayışlarından köyümüze de geldi. Ben de kendisine hassas olduğum konulardan bahsettim. Ve üstüne basa basa bunlardan taviz veremeyeceğimi, bu şekilde çalışırsak çalışabileceğimizi kendisine aktardım.
0: Evet.
1: Kendisi de bunların hepsini kabul etti. Ben de bu yoldayım dedi, bu görüşteyim dedi. Tabii başladık çalışmaya birlik listesi için. Ben muhtar adayı olacağım. Bu konuda mutabık kaldık. Lakin durmak yok. Köy köy, cemiyet filan. Başladık seçimlere kadar. Yeni isimler aramaya, isimler katmaya. Haliyle fabrikada da uzun yıllar çalışmam asabıyla yaklaşık 2009'dan bugüne kadar yönetici olarak görev yapıyorum. Orada da bir epey bir çevrem var. İşte ailemizden gelen bir çevre var. Dolayısıyla Erdem Hüseyin bu 2026'ya gelecek süreçte iyi bir yan bulmuş kendisine.
0: Evet.
1: Yani burada beni iyi bir tavlamış kendince. Tabii bunların hepsini ayırt edemiyorsun zaman içerisinde. Bazı şeyleri görüyorsun. Şimdi biz başladık bu çalışmaya. Yeni isimler de kattık. Yardımcı oldum. Başkanı yalnız bırakmadım. Etkinlikler demedim. Yurt dışı demedim. Yurt içi demedim. İşimden, ailemden, çocuklarımdan zamanlar ayırıp, çalıp birlik listesi için mücadele verdim. Seçimler geldi. Biz seçimlerde ilk hafta sonuçlarda ikinci olduk. Ben tabi açık ara muhtar oldum. Yani diğer iki adayın da katlayarak, yani üçüncü de olsa beni yetişemeyecek şekilde muhtar seçildim köyüne.
0: Evet.
1: Erdem Hüseyin de ikinciye kaldı. İkinci haftada 230 oy gibi bir az bir oyla, efendime söyleyeyim, seçimleri kaybettik. Tabii biz durmadık.
0: O birinci seçimlerde değil mi? Yani?
1: Tabii. Evet. Birinci seçimlerde. 230 oy gibi, dediğim gibi, yani bir oy farkıyla kaybettik. Tabii şimdi biz bu ara ilk günkü gibi, 2019'daki gibi 2023'te startı verdik yine. Başladık çalışmaya. Ve bu ara seçimleri birinci olarak bitirdik. İkinci seçimleri, yani 2023'ten
0: evet,
1: bahsedeyim. Ben de aza seçildim. Bu netleşti. Fakat başkanlık ikinci haftaya kaldı. İkinci hafta açık ara seçimleri aldık. Yani hatıra sayılır bir oy. Yüksek bir oyla, rekor bir
0: evet,
1: oyla başkanlığı Erdem Hüseyin aldı. Tabii seçimler bitti. Şimdi dolayısıyla Yunanistan'daki kanunlar gereği 3 ay eski başkan göreve devam ediyor. Eylül
0: evet,
1: ayı, ama Ekim, Kasım aralığı da diğer başkan devam edecekti. Etti de. Şimdi bu ara ben kendisine karşılaştım. Ama bir ara bir 10 gün yok oldu kendisi seçimlerden hemen akıbetinden. Telefonla da ulaşamadım. Hep işte birçok arkadaşla telefonlarla istişare ettik. İşte ulaşılamadığını, yok olduğunu, işte kimi tatilde, kimi orada, burada. Bir şekilde bizim bilmediğimiz başkanı bir başkana ulaşılmadı. 10 gün seçimlerden sonra bir dinlenmeye
0: adam bıkmıştır
1: bir
0: yani.
1: Ya herhalde yani bir kampa
0: seçim çekildi. Seçim furyasından diye. Evet.
1: Öyle düşünelim, öyle yorumlayalım. Döndükten sonra kendisinin eczanesinde, tabii babası da kardeşi de eczacı, kendisi de eczacı. Daha belediyede olmadığı için, adres orası olduğu için orada buluştuk. Kendisine dedim ki bak, bana bir söz vermiştin. Meclis başkanlığını bana verecektin.
0: Evet, daha baştan.
1: Daha baştan.
0: Evet.
1: Şimdi öyle bir şey söz vermedim dedi. Dedim Erdem, evde söz verdin. Ankara'ya giderken yolda söz verdin. Ankara'da otelde kaldık aynı odada. Burada da konusu geçti. Burada da verdin. Diğer konulara girmiyorum. Orada söylediklerim var. Girmeyeceğim onlara. Neyse. Dedik ki yapılacak bir şey yok.
0: Yani şimdi konuşurken konulara girmediği konular da mı var? Yani
1: ya şimdi şöyle yani girmeyeyim şöyle derken yani kime vereceğim, kim olacak, kimle göreceğim, girmek istemiyorum daha yani rencide olmasın kimse. Şimdi burada evet. Hepimiz yokuz yani bütün seçilmişlerin hepsi burada olsa net isimlerle konuşayım, cevap vereyim sorsunlar. Ama şimdi dolayısıyla onlar olmadığı için bu şeylere de girmek istemiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi bunu veremeyeceğini söyleyince, şimdi benim bunun öncesinde de bir iki tespit yaptım kendisininle ilgili. Öyle böyle derken efendime söyleyeyim, ben ona bir mesaj yazmaya karar verdim. 8 Kasım 2023. Burada 6 tane konuya değiniyorum. Birini size de gösterdim. Bu mesajlar bende. Dilediğin evet. Zaman Erdem gelip bakabilirsin, gösteririm. Hatta bu mesajları okuduktan sonra karşılaştığımızda bana dedin ki ya abi sen neler yazmışsın. Ben de dedim ki sana bunların hepsi gerçek. Hepsi doğru ve hepsi çıkacak. Sadece bir tanesini söylüyor. Açacağım tabii daha sonra sana istifamla ilgili cevapta. Burada diyorum ki sana sana bana görev verdirtmeyecekler. Bundan şüphen olmasın. Sen daha başkanlığa oturmadın. İlk önce sen biliyorsun. Sonra açacağım onu, hiç merak etme. Şimdi birlik listesi için geleyim neler yaptım Halit Bey. Evet. Bu çok hakikaten çok önemlidir. Şimdi diğer köylerden şurada bakıyorum, önüme not aldım. İsim vermeyeceğim. İtiraz ederse başkan bağlansın, söyleyeyim.
0: Tabii bu arada her sözü edilen kişinin söz hakkı vardır.
1: Yani özellikle isim vermemeye çalışıyorum. Evet. Çelebiköy'den 2 tane adayın bize listemize katılmasına vesile oldum. Tabii bunlar 2023 için, 2019'dakilerini saymıyorum. Karacalıköy'den 4 tane. İkisi Ağza, 2 Ağza adayımız var. 2 de muhtar adayı için. Burada çok ciddi çalıştım, çok mücadele verdim. Kendisine defalarca gittik bu adaylara. Onlar kıramadılar. Beni de kıramayacak arkadaşlardı. Kırmadılar da sağ olsunlar. 4 adet burada. Satıköy'den 2 tane. Eve gittik. Hatta bir tanesini de çok iyi bilir. Ben hanım böyle pek sevmez etkinlikleri, siyasi çalışmaları. Bir tanesini hanımımla aldım yanımda, beraber gittik eve. Taftat almamız için.
0: Evet.
1: Buradan 2 tane aldık. Kozikebir'den de bir tanesine vermesini söyledim. Oradan da 1 tane alındı. Geldik bizim yaka bölgesine. Yaka bölgesinden de Hacıköy'ün tamamını, Işıklar'ın da tamamını, Dolapçılar'dan 2 hatta 3 tane bizim köyün tamamını. Buradaki adayları ben ayarladım.
0: Evet.
1: Tabii kendisi de çok sık sık geliyor. Saatlerce konuşuyoruz. İrtibat halindeyiz. Bunlar birlik listesindeki sevgili arkadaşlarım. Bunlar benim yaptıklarım. Yani bunun haricinde daha yurt dışı olayı var. Yurt dışında gidişlerimiz var birlikte. Sivil toplum kuruluşlarına önemli kişiler, dostlarımız var. Aile dostları var. Bunların her birini ikna etmek için, birlik listesi için alınan başarıda kendimin arslan payı olduğuna hiç şüphem yok. Ama sizin bir kısmınız bunlar biliyordu, bir kısmınız bilmiyordur. Şimdi bunlar bitiyor Halit Bey.
0: Evet.
1: Sonra şey başlıyor. benim istifaya yürüten, götüren sebebi.
0: Evet, yani o
1: yani şimdi şey. Yani biraz onların hepsine değinmeyeceğim. Daha çok sakladıklarım var.
0: Bizim bak, yarısını saklamışsın yani.
1: Ya yarısı ne ki? O az. %97'sini söylemiyorum.
0: Evet.
1: Yani Erdem bak şunu söyleyeyim.
0: Yani içimde daha neler var neler
1: çok,
0: diyorsun.
1: Çok. Depo hazine gibi maşallah.
0: Evet.
1: Şimdi bak burada bir tane yalan söylemiyorum. Ben politikayı yalan için yapmadım. Kimseyi de kandırmadım. Ve politikada şimdi buraya geleceğim. Verdiğimiz sözler bana sıkıntı yaratmaya başladı her geçen gün. Yıl oldu 2024. Yemin ettik. 2023'ü kapattık. Aldık başkanlığı. Yemin ettik. Erdem de başkanlık koltuğuna oturdu. Fakat
0: dertler o zaman başladı.
1: İyi güzel de işte o zaman sıkıntı dertler başlıyor.
0: Evet.
1: Vatandaş unutmuyor. Bizim bol keseden meydanlarda attıklarımızı Hacıköy'e GCV'yi koyacağız. 7/24 hazır duracak. Bunu vatandaş bana defalarca
0: nereden problem varsa hemen müdahale edecek.
1: Çünkü evet. Buralar biraz mağduriyet bölgesi. Şimdi benim konuşmam da özellikle dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Yani Kozlukepir bölgesi için zaten görev yerim de burası olacaktı. Dolayısıyla benim oy ve seçmen bölgem seçilmiş olduğum bölgede Kozlukepir bölgesi. Ve şimdi buna baktığın zaman Kurcalı, Kozlukepir, Buyukluköy, efendime söyleyeyim diğer yakada da sıkıntı var tabii. Ya bu bizim yakalar biraz daha problemli. Bir yağmur yağıyor, düzelttiğin yol sana kısık gidiyor. Şimdi vatandaşın ağlı var, hayvan damı var, şu bu var, bu var. Şimdi vatandaş ağlına gidecek, öyle bir su geliyor ki çaylar, dereler var, arabası da geçemiyor. Buna bir acil müdahale lazım. Evet. Şimdi yapmadık mı? Gecikerek yaptık. Atıyorum 3 gün, 5 gün sonra. Bunu söyleyen vatandaş da diyor ki ya hani sizin cisiminiz bu 4 köyün ortası sayılır. Hacıköy, merkez sayılır. Yani Işıklar sen de biliyorsun bizim bölgedensin. Işıklar, evet. Hacıköy, Dolapçılar, Durasa'da. Hacıköy merkez. Yani biz Hacıköy'ü merkez alalım. Bunu bağıra bağıra söyledi mitinglerde bu 4 köyde. Ve benim ismimi söyledi. Dedi ki Cihat abiye böyle bir söz verdim. Bu yerine gelmedi. Evet. Ordu Rıti köyümle ilgili çok bu diğer köyleri de ilgilendiriyor. Bir su sıkıntısı problemi var. Şimdi öncelikle burada 80'li yılların başında ilk pomanadan su Dur Hasanlar Köyü aldı. Sonra Hacıköy ve Dolapçılar'a
0: 82'de.
1: 82'de. Tamam. 80'li
0: o dereye takılan.
1: Evet, doğru. 82 ben tam hatırlamıyorum.
0: Evet.
1: Yani bu yıllarda ilk bize verildi. Dolayısıyla o su dereye vurulan pomananın başındaki tepeye Kocaöke.
0: Bak Kaşif Salim Kaşif.
1: Ya bu dinleseler diyor, biraz.
0: Hacıköy'de su sorununu da unutma abi.
1: Ya Kaşifçiğim hepsini anlatacağım ama sabırla dinlersin.
0: Sabır edin.
1: Yani biraz anlatayım. Ben bunlara değineceğim zaten. İlerleyen süreçte başkana bir cevap vereyim. Toplayın hepsini birden soru şeklinde olsa son konuşmamız. Evet. Açıklıkla net. İsterse art niyetli sorular olsun. Bunlara net bir cevap vereceğim. İstedikleri gibi de cevaplar verebileceğim onlara. Sıkıntı yok. Yani bizde lafta sıkıntı olmaz. Biz siyasetin tokadını da lafını da hepsini yemiş insanlarız. Yani evet. Problem yok. Kaşifçi biliyorum şimdi. Şimdi ilk depo Kocaöke yapıldı. Daha sonra Dolapçılara kaydırıldı. Buraya ikinci depo der dururken Baldıran'a da su verdik. Ve bu ara başka pomanalar vuruldu.
0: Kendiniz de kaldınız susuz.
1: Sonra yer geldi kendimiz susuz kaldık.
0: Evet.
1: Yani şimdi tabii bu Erdem'den önce olan hadise bu verilmeler. Tabii şimdi burada biz yalan söylemeyeceğiz dedik değil mi? Ben seyirciye bakarak da söylüyorum. Şimdi bu sefer Rıdvan Başkan son döneminde biraz teknolojiden yararlanayım dedi.
0: Evet.
1: Buralara yeni bir havuz sistemi diye bir sisteme oturttu. Bayağı büyük bir proje. Güzel bir proje esasında. Burada havuzdan 3 köye Baldıran bağımsız. 3 köye 3 köye belli kubik, belli metre kubikte su veriliyor. Nüfus evet. sayısına göre.
0: Evet.
1: İşte Dolapçılar, Hacıköy, Durasanlar.
0: Proje yani, başarılı mıydı o zaman?
1: Ya şimdi proje şöyle. Proje iyi esasında da Halit Bey. Bizim kanayan bir yaramız var. Bizdeki yaka olmamız sebebiyle buna da değineceğim.
0: Evet.
1: Ben topçu dizede izah ettim. Bizim bir şekilde ya Uva'dan ya da barajdan sulama suyu getirmemiz lazım. Şimdi bizde şu bir kesin bir gerçek. 400 dönümü geçmez ekili alanlar. Dolayısıyla çok büyük bir suya ihtiyaç yok. Yani israf olup boşa giden barajdaki suyun 20'de birini verseler bu dört köyün içme ve sulama suyu sorunu bitecek. Ona değineceğim. Topçu dizide görüştüm. Bu da var. Yani anlatacaklarım içerisinde. Neden yani istifamın sebepleridir bunlar hep benim. Şimdi bu her şey iyi güzel de.
0: Evet. Alo.
1: Bu,
0: efendim.
1: Bu bizim
0: buyurun.
1: Köyümüzle ilgili. Bizim buyurun. Köyümüzle ilgili.
0: Söyle söyle.
2: Depo sıkıntısı var idi.
0: Bu, hayır hayır.
2: Bunu
0: tamam buyur.
2: Rıdvan'a Erdem Bursa'ya anlattık.
1: Rıdvan tamamlayamadı bunu. Bu depoyu
0: tamam, biraz
1: koydu.
0: Sonra.
1: Depoyu oldu. Montajını yaptı. Lakin orada bir prosedür uymayan bir durum oluşmuş.
0: Evet.
1: İsteyerek bunu yapmaz tabii. Yani böyle bir durum olmuş. Bu bizim elimizde kaldı bu. Bize devroldu. Dolayısıyla bu depoyu aktif hale getiremedik. Şimdi ben de meclis üyesi seçildim ya. Evet. Diğer köyler de diyor ki buraya sürekli su basılıyor, su var. Ama onlarda su yok. Halbuki gönderilen kubik aynı, miktar aynı. Lakin bizim su devamlı akıyor. Bizde sulama az. 2-3 ailelerden biri sulanıyor. Yani böyle köyün üzerinde olduğu için tarlalar önce köyde su olacak, sonra gidiyor yukarıya. Şimdi bunu Erdem'e ısrarla çözelim. Zor sıkıntı yaşıyor vatandaşlar köy halkının karşısında. Sen meclis üyesi seçilmişsin. Yıllar sonra Durasanlar gibi bir köyde bir depoyu çözemiyorsun. Neyse bunu Erdem programı aldı 2026'da. Aldı ama yani yaz bitti, bu mübarek son günlerini yaşıyoruz. Yani neyi bekliyorsun? Kışı gelecek 2027 değil mi? Ya bunu bu bütçeden para ayırdın buna. Bunu şöyle yapabilirdi. Bir verecek olan Ergolaus müteahhit var. Başka bölgeden de var. Ben bulabilirim. 6 ay bekleyecek parasını. Yapsın adam buraya. Aktif etsin depomuzu. Şimdi bu olay bu bir. Yani depo olayı böyle sıralarsak depo olayı.
0: Evet.
1: Hacıköy'e verdiğim söz bunlar beni yıkan şeyler. Ayrıca yakada olsun bölgede biz 3 tane aza var bölgemizden. İşte dolapçılardan 2, bir de ben varım. Şimdi vatandaş bizden çok şey bekliyor. Dolayısıyla ben biraz da aktif geziyorum böyle yol üzerindeyim. Gerçi diğer arkadaşlar da geziyor. Ama istekler bitmiyor. Verdiğimiz sözler efendime söyleyeyim yerine gelmiyor. Bende sıkıntı yaratıyor. Erdem'in yürüdüğü yol var. Onunla yaşadığım sıkıntılar var. Gözlemlerim var. Artık bunaldım. Yani diyorum ki artık ya yeter. Ben ayrılayım, bağımsız kalayım. Yani düşünebiliyor musun? Köyünüze grader geliyor. Sana haber etmiyorlar. Sana haber vermiyorlar. Yani muhtarın haberi oluyor. Halbuki biz toplantılarda diyorduk ki bizden olmayan muhtar bizde değilse önce ağzı arkadaşlara haber verecek. Ağzı arkadaş ya da biz başkan yardımcıları muhtarlara bilgi verecek. Neyse muhtar benim akrabam. Benim köylüm önemli değil.
0: Ama sizin listeden.
1: Bizim listeden değil.
0: Evet.
1: Ama muhtar benden önce öğreniyor. Yani evet. Cihaz Şerif seçildiği günden başlıyor böyle adım adım istifa etsin diye zorlamalar.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim. Ama ben de bunları pişmiş gibi böyle çok ağırdan hiç bilmiyorum. Hiç anlamıyorum.
0: Yani topluyorsun bir yere kadar diyorsun. Yani toplanıyor en sonunda mı?
1: Tabii sonunda patlayacak evet. Tabii şimdi bunlar.
0: Tabii.
1: Evet. Köye bir iş yapılıyor. Ondan da haberim yok. GCB kazıyor sonradan haberdar oluyorum. Kazmanın ne olduğunu neye sebep olduğunu. Bir iş istiyorum yok. Gelmez. Yani iki tane iş oldu. Bunlar da 15-20 gün sonra taleplerim yerine geldi. Özellikle söylüyorum, belediyeciliğin ana görevi, ya biz affedersiniz uçak sahası, uçak alanı yapamayız. Büyük köprüler yapamayız. Ama evet. Ana harterlerimizi, kanallarımızı, yollarımızı açık tutabiliriz. Yolları işgal eden dalları, budakları kesebiliriz. O makine orada niye yatıyor? Kozukepir Belediyesi'de akşam sabah geçiyor. Günde 3 defa, 4 defa geçiyor. Orada bekliyor. Bugün evet. Değil bu. Bekliyor. Yani niçin biz bunları alıp çalıştıramıyoruz? Niçin? Bunların hep şikayetleri var. Yoldaki çukurlar. Ben bunları videolarda çektim, söyledim. Onlar zannediyor ki ya muhalefet bizi eleştiriyor. Ya benim buna ihtiyacım yok Erdem Efendi. İhtiyacım yok. Bilesin ki halkımız bunları söylüyor. Bana Kurcalı'dan da problem iletiliyor. Kozukepir'den de. Söyleyeyim Kozukepir'de. Yani diyeyim ki 10-15-20 yılın en kötü yönetimi var. Yani burada yollar hakikaten işler acısıydı, toprak yolları. Bakılmadı yani. En geç sona bırakıldı.
0: Şimdi ya bunların çok olmasından da olabilir mi yoksa?
1: Ya uva burası yani orada greyder yatıyor. Yani Kozuköy nedir? 1-3 saatte dolanır Kozuköy'ün yollarını. Bizim yaka yolları gibi değil. Evet. Yani kombinaların biçer zamanında yağmur yoktu. Daha çok şikayetler bu zamandaydı. Şimdi bu böyleyken. Geldik proje yok ya Halit Bey. Sana soruyorum ben. Var mı Kozuköy Belediyesi'nin bir projesi? 30. ayı tamamladık. 31. aydayız. Yani 3. yıldayız. Siz bırak o son projeyi bırak o.
0: İstifa hani, etmeden demediniz mi?
1: Nasıl niye demiyorum ya konuşuyor. Nasıl demiyorum? Erdem benimle konuşmuyor. Kaçıyor zaten yani bu konularda. Geceleri 1 saat 2 saat konuşuyoruz. Kendi derdini anlatıyor. Kendi sıkıntılarını nasıl çözeriz diye anlatıyor. Bu konulara girdiğim zaman girmiyor. Ben mesela bir örnek vereyim. Işıklara oturma bankı istiyorum. Caminin içerisinde. Yani oranın muhtarı cemaati benden istiyor. Ben de söylüyorum. Bana verdiği cevap ne biliyorsun? Ya aga niye sen acele ediyorsun bunlara ya? Sen başkan yardımcısı olduğuna yap. Vermeyecek ya görev. Sonra yaparsın bunları. Çok ısrar ettim. Buraya koydu. Resim de çekildim. Koydurttum ışıklara. Lakin diğer yerlerdeki istediklerim. Mesela şimdi hafızamda bir şey var. Hacıköy'de muhtarın o gün yokmuş. Greyder'de o köyde. Ben fabrikada işimi bıraktım. Hacıköy'ün bizim köylerimiz, bizim insanımız. Gittim Greyder'in peşine. Greyder'le yol yaptırıyorum. Bir yeri gördüm ki hakikaten berbat. Baldıran'a doğru inen bir yol. 5-10 metrekarelik bir çimento atılması, yapılması lazım. Araçlar evet. Geçemez, tutun tarlalar var. Bunu bile yaptırtamadım. Yani proje yok. Efendime söyleyeyim, eyaletin projelerini, Rıdvan Ahmet'in bıraktığı projelerle uğraştık. Ha, sonunda da, yani sonunda bir proje onayı aldık. Önce iptal oldu. Tabii bunun yanı sıra, Merkoz'dan da bir iptal yedik yani bir çevre düzenlemesine ilgili ama oraya da galiba sürüklediler bir Merkoz'a bir çıkartma oldu. Belki o da hallolur. Sonradan halloldu ya. Bir cuma
0: namazı yani sonradan şey. Hallediyoruz diyorsun yani.
1: Hallediyor. Yani evet. Bunu halletti anlıyordur onlar. Merkoz'da bir cuma namazı kılındı inşallah orası da hallolmuştur. Buradaki bu sıkıntıyı da dile getirmişlerdir. Yani bu kaçırıyor. Şimdi belediye başkanı demek belediye başkanı 7-24 halkını düşünen değil bana ben seçimi aldım gözüm kapalı gitmez bundan sonra ölsem de efendime söyleyeyim belediye başkanının yapacakları var halkınla iç içe olacak halkınla dayanışma içerisinde olacak değil meydanlarda bağıracaksın diyeceksin ki ben her çarşamba Kozuköy'de olacağım her ay Yemetli'de olacağım ne bileyim 2 ayda 3 ayda bir Merkoz'da
0: öyle sözler var mı?
1: Of bol açsın evet. Dinlesin inkar etmez zaten. Yani inanıyorum. Bağlanmayacaktır. Bak ben yalan söylemiyorum. Erdem bunu biliyordur. O zaman rezerv dolu burada arkadan. Çıkarır dökerim buraya. Oh. O zaman evet. Kurşunlar gelir yani. Evet. İşin latifesi tabii. Şimdi bunlar seni zora sokuyor. Yani istifaya getiriyor. Projeleri söyledik. Başarısızız. Benim artık durmamın zamanı gelip geçti. Bir de şimdi vermeyeceğini biliyoruz diyoruz ama bunu şimdi bir sonraki konuşmada çok detaylı açacağım Erdem Efendi. İyi dinle. İlk önce sen biliyordun. Şimdi halka desem ki ben ilk iki yılda ben ayrılıyorum istifa ettim. Halit Bey öyle demeyecek. Görevden kaçtı diyecek. Ya bir defa benim aldığım maaş başkan yardımcılığından daha fazla. Bana sigorta pulu olarak yapışılan pul da daha ağır bir pul. Biz hizmet için
0: yani ihtiyacım yok diyorsun.
1: Hayır.
0: Yani
1: biz onun yani. Kendisinin dediği gibi ya bu paradan oldu, bundan oldu, şundan oldu, bundan oldu. O ne ya? Para bu işin en sonu.
0: Öyle laflar duyuyor musun?
1: Yani kendisi başkan söylüyor bunu. İşte 8 binden oldu, 10 binden oldu, 20 binden oldu söylüyor. Yani işte Onur arkadaş için şunu söyledi, bunun için söyledi. Yani bu kadar parayı veya alıyor, hakkını yiyor falan filan. Tabii sen hiç yemiyorsun herhalde bak. Merak etme geleceğim sana.
0: Cevaplar şimdi geleceğim. Onur'un istifa evvela Onur etti. Onur'un istifa etmesini destekliyor musun? O zaman da destekledin mi yoksa?
1: Şimdi Halit Bey şöyle. Ben Onur'u haklı buldum ama sonuçta sen bir yol yürüyorsun.
0: Acele mi ettin dedin ya?
1: Hayır ben söylemedim. Onur'a acele ettin demedim. Onur haklıydı yani. Onur'un haklı olduğu sebeplerden var. Danışılmama, istekleri yapılmama. Atıyorum, Onur bir doktor arkadaşımızdı içeride. Dolayısıyla onun görevleri var, şu var. Birkaç defa hatırlıyorum mecliste dedi ki ya biraz bunu da bize önceden sorun, ayarlayalım kendimizi, ona göre yapalım. İşte demek ki buna benzer ve köydeki sıkıntılarından dolayı, yapılan yönetim hatalarından dolayı o da benim gibi birçok sıkıntısının olduğunu biliyor. Konuşuyorduk bunları. Şimdi de yine zaman zaman konuşuyoruz. Onur istifa etti. Ama Erdem Efendi, öyle Onur arkadaşımız için sokak ağzında sakın söyleme erkekçe istifa etti diye. Mertçe etti, ben de mertçe ettim. Buradan seni ayıplıyorum. O bencesi, sen Onur'dan bir özür dile. Bir belediye başkanına yakışmaz. Halit Bey, böyle yani, şimdi ben bu konularla ilgili istifaya getiren süreçleri böyle anlatsak sabaha kadar anlatırız. Sebepler evet. Çok. Ana olarak bahsettiğimiz gibi. Proje yok, üretemiyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getiremiyoruz. Birlik beraberlik yok. Listenin adı Birlik Beraberlik. Şimdi arkadaşlar diyecek ki ya, kızacaklar bana, nasıl yok falan filan. Ya onların sıkıntılarını hepsini ben biliyorum. Anlat. Şimdi alo. Öbür konuda biraz değinebilirim. İyiymiş onlara da. Sen nasıl? Ama maalesef arkadaşlar, sevgili Kozlu Kepir halkı, bence boşa giden 31 aylık bir zaman.
0: Dur, ben seni alayım yayına da, söyle kendine.
1: Ya bu yayına konuşan arkadaş.
0: Hayır, bir şey, bizim köyde sevgili benim arkadaşım Mehmet. Buyur Mehmetciğim, Radyo City'ye hoş geldin.
1: Mehmet benim yanımda bacanak. Mustafa abim kardeş.
0: Evet.
3: Bacanak ne yapıyorsun be?
1: Saygılar sevgili vatandaş bacanan. Teşekkür edeyim. Sor bakalım. Doğru, art niyetli mi yoksa gerçek mi bir soru? Seni seve seve dinliyor.
3: Dediklerine aynı katılıyor ama istifanı kabul etmez. Neden? Dorasanın köyü çok olsa bir ikinci baştan göreceğiz yıllar sonra. İşte gördü yok ya.
1: Sevgili bacanan.
3: Orada hata yaptı.
1: Bir saniyecik. Haklısın. Sana göre hata bak işte. 13'ten buradayım. Adam görev vermedi bana. Görev vermeyeceğini biliyordu. Vermeyeceğim dediği yerler var. Yani o... Nasıl durayım? Nasıl mecbur ya? Benim 1 Temmuz'da biz görev sürelerimizi bölüştük. 1 Temmuz'da benim. O, ona bakacağız. O sonradan niye vermedi, niye, onun ayrı bir hak hukukuna bakacağız. Ama şunu bil ki benden sonra Gökmen geliyor. Bana görev vermemek için Gökmen'e de gidildi. Sizin bilmediğiniz şey var. Bakın açıklayayım Halit Bey.
0: Evet,
1: Mehmet
0: evet.
1: Bey şeyde kal, bacanakta hatta kal. Ben evet. Bir kısa bir açıklayayım. Şimdi Erdem bana görev vermemek için bizim meclis başkanımız da alıyor bir akşam Kozlukepir'den dolapçılara gidiyor. Diyor ki Gökmen'e, Gökmen diyoruz, ben Cihat abine görev vermeyeceğim. Görevi sana vermek istiyorum. Gökmen de işlerin olduğunu, alamayacağını söylüyor görevi. Dolayısıyla arkaya kim kalıyor bizim bölgede? Saadet'in bacanağın ve Özkan başkanımız ve Sinan. Özkan başkan meclis başkanı, Sinan hali hazırda görevde. Amcam benim amcam. Son ağamız. Dolayısıyla bu işi kim yapar? Gökmen yapar. Gökmen de yapmayınca kim yapar? İhale kaldı Sinan'a. Bana verilmiyor. Şimdi ne yapayım ya bacanak ben? Yani bu adamı daha sırtında mı taşıyayım? Bakın saydım, bir sürü köyden muhtar aza adayı bulmuşum. Bu listeye çok emeğim geçti. Uykumdan feragat ettim. Zamanımdan, işimden, acımdan, gücümden, her şeyden. Ama sonuç maalesef adam görev vermeyeceğini söyledi. Şimdi o istifayı bir ara vereceğiz muhtemelen birazdan.
0: Evet.
1: İkinci bölümde lütfen dinle, gerekirse yeniden bağlan, başkanın her dediğine, resim olayına da, yazıya da, görev istemedi diyor, özür diledi diyor, aramadı diye, hepsini ispatlayacağım. Kaç defa aramışım, belediyeye ne kadar gitmişim. Adam görev veremeyecekti sevgili bacanam. Sana yakından da anlatırım ama şimdi yayının bir sonraki bölümünü de dinlemeni evet. Tavsiye edeyim.
0: Şimdi çok az bir müzik arası veriyoruz ve biraz sonra da geliyoruz.

0: hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim.
1: Evet sevgili radyo dinleyicileri, programımıza devam ediyoruz. Yeni açmış olan dinleyicilerimiz için bir daha tekrarlamak istiyorum. Bugün stüdyomuzda bizi konuşuyoruz, Kozlukepir Belediyesi'ni konuşuyoruz. Yayın konuğumuz Kozlukepir Belediyesi Meclis Üyesi sevgili kardeşimiz Cihat Şerif var. Ve görüyorum sorularınız bayağı bir yoğun geliyor. Biraz sonra soru bölümünü de açacağım. Devam edelim sevgili.
2: Şimdi ben de yeni açanlara iyi dinlemeler ve sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bu ara unutmayın, benim özel bekleyen, arayan Hollanda'dan da, köyünden de, diğer yerlerde çalışan arkadaşlar da var. Onlara dün dedim ki seni merakla bekliyoruz. Ben buradan onlara selam yollayayım her birine.
1: Sağ ol.
2: Şimdi başkana cevap vermek istiyorum. Katıldı senin programında. Tamamen kendi ağzından çıkan başlıkları aldım ve onlara cevap vereceğim. Şimdi ben bunların hepsini bir defa gerçek dışı ve yalan olduğunu şu an ispatlayacağım. Görev istediğimi söyledin Sayın Başkan. Ben senden hiçbir zaman görev istemedim. Tam aksine bana görev veremeyeceğini herkesten önce sen biliyordun. Bunu sana 8 Kasım 2023 başkanlık koltuğuna oturmadan gece saat 10.30-11.30 arası yazmış olduğum 4 ekranlık mesaj var. Duruyor o mesajlar. İstediğin zaman yollarım. Ben Halit Bey'e seni ilgilendiren kısmını, yani şu anki istifamı ilgilendiren kısmını gösterdim. İstiyorsan dava edebilirsin, yalan söylüyor dersin. Sen mahkemeleri iyi biliyorsun. Tazminat da kazandın. Evet, sen görev veremeyeceğini biliyordun. Bunu sana ben de söyledim. Hiç de şüphen olmasın dedim. Ha, diyorsun ki sen görev istedin. Hayır. Sen mecliste bizim grubumuzda, birlik listesi grubunda konuşmalar yaptın. Erkan'ın durumuna değindin. Mustafa'nın durumuna değindin. Hak, hukuk, adaletten bahsettin. Ben de sana konuşmak istediğimi, söz almak istediğimi söyledim. Burada dedim ki sen haktan, hukuktan, adaletten ne anlarsın? Sen haktan, hukuktan anlasan yarın 1 Temmuz günlerden 30 Haziran'da benim görev almam lazım. Sonra değineceğim bu görev bölümlerine de. Ve bana verdiğin cevap ne biliyor musun? Resim. Yazıklar olsun ya. Sen en fazla resim çekilen insan benim. Benim. İkinci cevap. Buradaki sana orada da söyledim. Yazıyla ilgili sıkıntı var. Mesajı da sen yazdın. Bunu aşacağım. Çok uzun mu? Bir destanlık bir resim ve paylaşım dediğin konu. Şimdi görev şeyinle ilgili burada verdiğin bir cevap var. İki cevap resimden sonra ikinci. Diyorsun ki dolapçılardan bir vatandaşı aramışım. Dostluk Eşitlik Barış Partisi adayını desteklemelerini istemişim. Ben de sana diyorum ki hayır böyle bir şey yok. Sen de diyorsun ki var aramış. Çok ağır laf ettim. İspatla dedim. Ben hatta daha ileri gittim. 30 Haziran'a kadar bak bugün de bu sözüm geçerlidir. Bağlanabilir her kimse. Sada dolapçılar değil. Bütün köylerden 57 tane köyümüzden bağlanabilirler. Ben seni aşağıladım mı? Ben seni bana görev vermeyeceğini bile kurtarmaya, doğru yola götürmeye uğraştım. Ama maalesef sen çok güzel yapışmışsın, sağlama bağlısın. Olmadı. Üçüncü, balık hikayesi çıkardın. Evet, danışmanın da itiraf etti. Dedin ki, sordum ki orada. Ne dedin? Dedim mi dedim danışmanla, sen bana geliyordun. Çocuklarımın iş yerinde sana görev vermeyecek galiba bu aga diyordu. Başka diyordu ama hadi ben aga diyorum. Kendisi dediğini kabul etti. Bizim diğer meclis üyesi arkadaşlarımız arasında. Arkadan sordum kendisine. Bana görev vermese balıkları ben ısmarlayacağım. Görev verirse o ısmarlayacak. Ben Ayo Görge'ye hiç gitmedim. Burada şimdi reklamı da olmasın Halit Bey bunun. Yani Türkiye'den dost

0: dostlar geliyor, bu lokantaya gittiklerini söylüyor. Evet. Ben de hiç gitmedim. Yani gidelim de bari bu vedayı, bu helalleşmeyi pahalı bir yerde yapalım diye kendisine, danışmanına söyledim. Fakat bu lafı da sen başka türlü sokak dilinde yaydın etrafa ve arkadaşlara neler anlattın yalan yalan. Bu görev istediğimde yalan yalan 2-2-4 patlayamazsın. Geldim Sayın Başkan, Erdem Efendi, ikinci sıra. Görev alacağını biliyorsun da diyorsun, neden almıyorsun? Bunu açıkladım sana az önce de. İlk önce sen biliyordun, sonra ben, sonra da arkadaşlara söyledin. Ben operasyon yapılacak adam, muhalefet başkanlarına önceden söyleyeceksin. Kurum başkanlarının yanında söylenecek. Sokakta düşecek. Belli adamların var ya, sen hani kahveye sağa sola gidiyor, konuşuyorlar. İyi biliyorsun sen onları. O işi de iyi beceriyorsun. Bunu anlıyor arkadaşlar. Burada bana görev vermeyeceğini, sürpriz. Neyin sürprizi ya? Sen sürpriz kim? Ben senin sürprizini, senin kim olduğunu zaten biliyorum. Görev veremeyeceğini biliyorum. Tamam mı başkan?
1: Baştan da bilir miydin?
0: Tabii biliyordum, net. 8 Kasım 2023'te yazdığım mesaj var. Biliyordum. Ama paylaştım da. Belediye başkanlarına üst düzeyi paylaştım. Kendisine iş yapan bir iş adamına dedim ki, şöyle bir toplantıda bir yerde karşılaştık. Böyle bana sitem etti. Dedi ya biz çok çalıştık da. Ya biz bir şey, bize iş vermiyor. Rakiplere iş veriyor. Ben de dedim ki omuzuna vurup da, ya üstadım dedim, ismini telaffuz etmiyorum. Sen bir tane almıştın, biz görev de almayacağız. Bu adam beni tebrik etti. Nereden biliyordun diye. Şimdi bak Erdem, bildiğimi biliyorsun. Sen de biliyorsun. Şimdi nasıl paniklediğini bir sonraki cevapta başka soruların ismimin geçtiği yer var. Orada da açıklayacağım. İyi dinle. Yani görev vermeyeceğimi net biliyordum. Birçok samimi güvendiğim iş insanı ve siyasetçi ve önemli kişilere vermeyeceğimi söyledim. Hatta babamla bir önemli bir kişiye, şahsiyetle yolculuk esnasında bile söyledim. Yani bu bana görev vermeyecek. Ben ya artık bundan istifa edeyim, bıktım dedim. Yani aylar önce. Daha resim olayı falan ortada yok. Biliyorum. Çünkü kaçıyor. Yalancıktan gülüyor. Yalancıktan dost. İhtiyacı var diye gece 1 saat 2 saat. Mesela 24 Mart'ta beni arıyor. 1 saat konuşuyor. 1 saat konuşmuş ki 59 dakika. Gece saat 11'den sonra Erdem Efendi. Baktım kayıtlar var. Çıkartırsın WhatsApp'tan. Senle konuşuyor. Sen ne yapıyorsun? Sabah bana 2 tane gol attın ya. Yazıklar olsun sana. Beni yerin dibine atmaktan utanmadın. Görev vermeyeceğini biliyorum. Bildiğim halde ha dönersin ha düzelirsin diye sabır sabır sabır ettim ya. Ayıp. Bir de kalkıyorsun. Kim olduğunu biliyor.
1: Evet.
0: Biliyor. Şu an öğrenecek insanlar.
1: Şimdi Bey, geçelim.
0: Soru ama bir kere ben alalım. Hızlı bitireyim daha. Şimdi 3 tane daha var. Mesela aramadığımı söylüyor benim. Ben kendisini sana daha önce mesajla da attım. Kısa geçeyim ne kadar aradığımı. Yalan söylüyor. Normalden 9 Haziran'da saat 4'ü 3 geçe ve 4'ü 55 geçe aramışım. 10 Haziran'da 21-26, 21-19, 21-14'te 3 defa aramışım. 21 Haziran'da 17-27'de bir kez aramışım. 22 Haziran'da bir kez aramışım. 25 Haziran'da 4 defa aramışım. Mesaj da yazmışım kendisine, bir hata varsa düzeltelim edelim diye. Yani burada da yalan yalan bahanelerle konuşuyorsun. Aramadı gelmedi. Ya ayıptır. Belediyeye geldim. Danışmanım kahvemi de getirdi. İsmini de vereyim. Nihat olandı sanırsam. Ya da İrfan mıydı? Kahvemi de içtim. Sabri de vardı orada. Yani toplantıda numaraları geç. Toplantın olabilir. Diyebilirdim bana. İnsanda biraz saygı olur. Der ki bu adam bana bu kadar hizmet etti, mücadele verdi. Bunu bekleyebilirdim. Şimdi dördüncüsüne geçeyim yine hızlı. Özür dilemedi. Neyi özür dileyeceğim ya? Asıl özür dilemesi gereken sensin. Sensin. Sen kimsin ki benim telefonumda alıyorsun benim müsaademle bir dillere destanlık bir paylaşım. 3 saat sonra paylaşıyorsun ve ben bu kısmını, devamını oku kısmına basmıyorum. Burada topluyorsun 7 tane kişiyi, kendin dahil. Mahkeme mi kurdun bana ya? Hatta İsmail Sağır meclis üyesi, bunun ismini verebilirim. Burada diyor ki biz seni sorgulamıyoruz, yanlış anlama. Tabii ki diyeyim, sorgulamıyorsunuz. Ben biliyorum. Çünkü bir gün önce Erdem beni arıyor. Diyor ki sabahtan gelebilir misin? Gelirim, sonra akşama çıkıyor. Panik bir sesle. Etraf yanıyor. Ne oluyor? Ya itfaiye mi yok, hayırdır dedim filan. Dedim ki düğmeye basıldı. Haber verildi, görev vermeyeceğini beyinde de oluşturdu. Veremeyecek. Bunlar yalan değil. Çağırdın. Sen hangi başkan yardımcı adayını çağırdın oraya da ona sordun. Dedin ki şu şu. Sen beni çağırdın. Kaç tane soru sordun bana? Yani şimdi onlara da değineceğim. Özür dileyecekmişim. Özür dileyeceksen sen dileyeceksin. Orada 6 tane soru soruyorsun. 2 tanesi beni ilgilendiriyor. 4 tanesi oğlumla ilgili. Çok ilginçtir. İlk soru oğlumla ilgili geliyor. İkinci çok önemli kurumumuzla geliyor. Şurayla burayla geliyor. Ayıptır sana ayıp. Bunlar kayda geçti. Ortadan kayboluyorsun. Diyorsun ki resim çekileceğiz. Evet çekilelim ya. Nerede bu sıkıntı diyorum ben. Hani çekilelim hep beraber buyurun. Hayır diyorsun. İkimiz çekileceğiz. Tamam. Çekiliyoruz. Tamam ben sen paylaşacaksın. Tamam paylaşayım diyorum. Yazmaya kalkıyorum. Bu sefer de diyorsun ki ben yazacağım. Ya Erdem Efendi seçim zamanı ben sana zaman zaman yazıyordum. Bana soruyordun. Ne oldu da sen başkan olunca edebiyatçı mı kesildin başımıza yani? Sen benden daha mı düzgün yazıyorsun? O zaman gücün varsa, edebiyatında iyiyse, konuşmana güveniyorsan bak stüdyo canlı yayın burada, buradayım, açıkım. Gel kara kucak güreşine gel, yapalım konuşalım burada. Dökelim bakalım. Bende cephane var, sende de varsa o dil meydan. Şimdi böyle insanları oyalayıp yalan üzerine yalan konuşma, yakışmıyor belediye başkanına. Ben seni burada bu kadar mağlup etmek istemem bir belediye başkanı. Sonuçta azınlığımızın belediye başkanısın. Yani görev alacaktı diyorsun ya. Peki nasıl alacaktım ya? Senin yalan bahanelerinle mi görev alacaktım ben? Geç bunu, geç. Geç hepsi hikaye. Burada iki meclis üyesine de iki laf söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Yani şimdi diğer meclis üyelerinle ilgili bir şey demek istemiyorum. Hak, hukuk, helal.
1: Yani kayrılan meclis üyesi de mi var?
0: Var gibi. Yani şimdi bir tane meclis üyesini şöyle söyleyeyim. Yani isimlerini almak istemiyorum. Burada yoklar. Ama bir iki tanesini söyleyeceğim. Şimdi bunlarda benim sıkıntım vardı. Kendisine de söylediğim için söyleyeceğim. Şimdi bir tanesi 29 Haziran geliyor bizim çocuklarımın iş yerinin bitişine. Bakın niye böyle göreyim ben de gidiyorum arkadaşımız ya gördüm aracından belli gittim yanına hoş geldin hal hatır. Bu Basırlı köylü bizim Sinan arkadaş. Hoşluyor hal hatır. Ben konuya girmek istemiyorum. Belli ki iyi projeyle döndü dolaştı kendisi dedi ki ya bu sana görev verecek mi? Ben de dedim ki ya görev versen olur vermesen olur. Ya bizim işimiz gücümüz var. Verirse halkımıza hizmet ederiz. Kendisinin verdiği cevap Halit Bey neyi biliyor musun? Görev vermezse bizim liste dağılır. 30 Haziran sabahı.
1: Kime görev vermezse?
0: Bana görev vermezse Erdem Hüseyin liste dağılır diyor bana kendisi. Bunu da itiraf ettiği insanlar var. Eğer Sinan şey derse, bunu yalan diyorsa ben isim veririm. Başkanı arar, sorar itiraf ettiğini öğrenir deyip demediğini. Sanmıyorum Sinan da demedim demez. Ve mecliste çıkıyor diyor ki arkadaşlarımın huzurunda bizim grupta diğer muhalefet yok. Ben diyor senin başkan yardımcılığını istemiyorum. Yani bizim Sinan Ergün gitti Sinan, Güner gitti, Mustafa da gitti. İş büyüdü yani sen işin başkan kısmına geçmişsin. Hayırlı olsun. Beni de istemediğini o arkadaşların içerisinde söyledim. Tabi ben seni artık sosyal medyadan, telefondan filan her yerden engelledim. Böyle bir dost istemiyorum. Yani beni istemeyeni ben de istemiyorum. Allah yolunu açık, bahtını da açık etsin senin. Bildiğin şekilde yürü. Erdem'e devam et. Yürümeye, yardımcı olmaya. Diğer bir azaya da değineceğim. Çünkü bunu Erdem'e de söyledim. Dedim ki Erdem, bak dedim biz yukarısı için, hani biz mecliste bunu daha önce de kendisi de gündeme getirdim. Görev bölümü yapmıştık. Şu tarihte ben Temmuz 1'de ben oturacaktım. İşte Hemetli bölgesi, Merkoz bölgesini ikiye böldük. İkişer buçuk yıl Hemetli'yi de 5'e böldük. Sonra 4'e dendi. Efendim burada İsmail Sağır arkadaşımız 2 dönem yapacaktın İsmail Bey. Her şeye öncülük ediyorsun. Bana diyorsun seni sorgulamıyoruz. Bunlara çok güzel aklın eriyor. Çok şeylere fikir babalığı yapıyorsun. Gözlemliyordum bunları. Çok iyi anlıyordum fikir babalığını. Sonra da işi 2 yıla çıktı. 2 yıl geçti. İsmail Sağır oturuyor daha. Halen o. Bakabilirsin internetten o. 3'e gittik. 30 ay tamamlandı. Yani 36'yı tamamlayacağız. Bilmiyorum oradan sonra verilecek mi? İşte buradaki arkadaşlar bekliyor. Bunu anlatamazsın. Başkana dedim ki burada oy kaybı olur. Bak bu emekli bölgesindeki diğer adamlar da merakla bekliyor. İşte ben daha teferruata ahlakım gereği girmek istemiyorum. Ama başkana bunları söyledim diye söyleyeyim. Bu evet. İki rahatsızlığım vardı. Yani şimdi buradan sonra böyle bir sorulara geçelim. Daha var benim çok söyleyeceğim ama
1: şimdi ben soruları yani. Burada okuyacağım. Yani
0: sen sor. Şimdi onlar not edeyim onlara, böyle ben bir cevaplar evet. Vereyim onlara. Evet. Böyle istediği gibi kimileri böyle farklı ister. O şekilde vereyim. Ya bu da demokratik bir şey. Rıdvan'ın kalemini mi almışık biz ya? Reklam olmasın. Böyle şey.
1: Evet.
0: Oh, bir de
1: siz kalem herhalde getirmediniz radyoya ondan.
0: Ya benim kalem nerede kaldı ya? Benim kalemim var ya.
1: Çantada. Var yoksa bak orada reklamsız kalem de var.
0: Ya kalemim olmaz mı ya? Evet. Aklımı da kalemimde bilgilerimi de getirdim.
1: Evet.
0: Evet Halit Bey şimdi geçelim sorulara.
1: Sorulara geçiyoruz. Şimdi Mehmet Kaptan iyi yayınlar Halit arkadaşım selamlar diyor. Bizden de selamlar Mehmet kardeşim. Ergün Mehmet, iyi yayınlar Halit abi. Kolay gelsin. Cihat abiye selam.
0: Aleyküm selam.
1: Ne? Ay ismin geçti Sinancığım, dur.
0: Oh hemen bağlısın. Dur. Çok memnun oldum.
1: Dur şimdi bak. Ha. Evet ben soru bölümüne sonra geçeceğim.
0: Sonra geç bir Sinan'a ver bir böyle içini bir atsın.
1: Radyo istiyor.
0: Atsın mı? Sinancığım bekliyorum.
1: Sağ ol.
2: Ve dayanım bu arada istifa konusunda benim ismimi de getirdi. O yüzden bağlanmaya mecbur kaldım.
0: Doğru, evet. Doğru.
2: Bu istifa meselesi yoktu. Baştan biz bunu topladık Erdem Başkan'ın grafiyasına, oraya makamına. 7 kişiye birlikte toplanıp oraya anladım arkadaşlar.
1: Evet.
2: Ve Cihat'a onu verdik. Dedik Cihat Aga, sen dedik bak dedik işe gidiyorsun falan zor işten işi bırakıp da bu anladım arkadaşlar yapabilecek mi? Cihat Akam da elbette yapacağım ben dedi, gece giderim işe dedi, gündüz giderim dedi, yapacağım ben bu işi dedi. Erdem Başkan da dedi, tamamladım dedi, ona göre dedi, işi dedi şey yap, biz dedi hani Sinan'dan dedi devralacaksın dedi, işte 1 Temmuz falan. Tamam mı tamam, her şey gündüz gülüşlandık orada. Hiç istifa davası zaten aklımızda yok. Cihat Akam da her şeyi ben dedi, işçileriyle çalıştıracağım dedi, bile yapacağım dedi. Erdem Başkan da dedi, beni yanılmaz dedi, nasıl istersen çalıştır dedi, yeter ki orada dedi, işleri dedi, düzgün şekilde yap.
1: Evet.
2: Orası para ait olacak dedi, tamam. Ondan sonra, arkadan biz orada, Cihat Akam dedi, Erdem Başkan dedi, gel dedi, hepimiz beraber bir resim çıkalım dedi. Erdem Başkan da dedi, ben dedi bunlarla dedi geçen hafta resim çıktım dedi, her hafta resim dedi koymak olmaz dedi, Facebook aynı kişiler dedi, gel dedi ikimiz çıkalım dedi. Hatta Cihat Akam'ın kibarlığından telefon da bulmakta zorlanıldı orada, çünkü güzel hangi telefon resim çekecek falan filan gibilerde. Her neyse, bir telefon bulundu orada, bir resim çıkıldı. Ardından da saat bu toplantı bizim oldu, akşam saat 6-7 arası, tam saatimi şimdi şey yapamayacağım.
1: Evet,
0: 7.
1: 7 diyor, tamam.
2: Bir dakika sen kesme beni, ben şimdi durma içerisinde. Şimdi bu arada ben telefonla konuşayım.
1: Evet.
2: Hemen konuşmamı bitireyim. Bundan sonra kapattıktan sonra ne istersen anlat.
1: Tamam.
2: Tamam mı? Benden numara var, seni dinleme o telefondan. Senin sesin gelmiyor bana, güzel telefonla konuşayım ha.
1: Evet.
2: Ondan sonra ardından da Balafar'a yemeğe gideceğiz. Hep birlikte. Erdem Başkan dedi, ben dedi biraz gecikeceğim yemeğe dedi, Dundalya'ya gideceğim dedi. Yeni güven, vallahi Dundalya'm yalan söylemeyeyim şimdi. Oradan dedi, geleceğim ben dedi akşamüstü oraya dedi. Yani Balafar'a biz gittik, yemeğe oturduk. İşte mangallar yandı orada bilmem neler. Ondan sonra yemekler geldi önümüze. Biz başladık yine yavaş yavaş. Ama Cihat Akam'ın ondan sonra arkadan Erdem Başkan da geldi oraya. Cihat Akam dedi Erdem Başkan'a, ya dedi başkan dedi, bu resim yayınlayalım dedi. Ellem yağlı dedi, al dedi telefonu dedi, sen dedi yaz dedi, yazayım. Başlayayım, Facebook'un başlığını. Tamam dedi Erdem Başkan'a, çünkü elleri yağlanmadı, daha başlamadı gibi. Ondan sonra aldı Erdem Başkan yazıyı yazdı oraya. Yazıyı yazdıktan sonra bak dedi Cihat Akam mutabık mıyız bir şey dedi. Çünkü ben onlar dibindenim orada. Masanın öbür tarafında olsam o zaman duymamış olabilirim her şeyi ama. Çünkü yan yana oturuyoruz orada. Masanın başında. Ondan sonra Cihat Akam da dedi tamam dedi başkan dedi problem yok dedi yayınlayabiliriz. Ondan sonra resmi yayınladık. Yayınladıktan sonra 3 saat sonra 4 saat sonra tabii sabah öğreniz olayları biz kaldırmış resim. Şimdi nasıl kaldırdı, niçin kaldırdı bilmem. Her neyse ondan sonra gelelim şey konusuna. Hani demin dediği benim iş yerim, oğlum iş yerinin yanına Sinan geldi arabama falan işte oraya bilmem ne. Çapçıdan gelirdim, hanım da arabadaydı. Hanım dedi tost alalım, orada var bir tostçu. Bas alalım. Dedim ki sen al Cihat'ın dedim. Ben dedim arabadayım. Ondan sonra Cihat Egan görmüş beni. Lap geldi yanıma. İşte oradan buradan ama bu resmi kaldırdığı için bizim grupta oluştu bir şey. Kızdı yani çok fena. Çünkü ne demek başkanınla resim kaldıracaksın? Kim o yüzden başkanınla resim? Madem kaldıracaksın o resmi çıkma. Yani bir yerde kontrol edilirsin. Kontrollü şekilde gidiyorsun. Kaldırttırdılar sana. Eğlenirsin. Ondan sonra Cihat Egan şimdi başladı şey, görev vermeme meselesi tabii bir şey yapıldı. Bu arada konuşulmaya başladı. Cihat Egan konuşuyor şimdi görev verilmeyecek bilmem ne gibi herhalde işte nasıl olur nasıl gider diye. O dedi ben dedi istifa falan dedi. Bak dedim istifa etme dedim. İstifa edersen dedim liste dedim dağılır. Ben şimdi ne zaman istifa konusunu söyledikten sonra orada Cihat Egan bana ben ne demem lazım? Tamam Cihat Egan ver istifa mı derim? Ya da et istifa mı derim? Bir şekilde listenin iyi olmasını şey yapayım düşündüm mesela dedim ben yapma bunu dedim istifayı ağzına bile alma. Hayır be dedi ben dedi istifa vermeyeceğim o zaman dedi işte bilmem ne gibilerde yeriz. Sonra bugün de meclis var bu konu üzerinde niye resim kaldırdı niye bu olaylara girdi de. Sonra bugün mecliste geldi tabi orada şimdi gene değil aynı şekilde gene söyledi. Bakın dedi ben dedi yerden başka tabi orada söyledi buna anneciğim arkasını verilmeyecek dedi. Çünkü bu yüzden mesela resim kaldırdı ne demek resim kaldırmak. Ondan sonra o anda söyledi o şimdi yerden başka dedi bu şekilde dedi bu gidişatla dedi vesaireden anneciğim arkasını veremem dedi. Ondan sonra ben de dedim ona CHTK'ya dedim. Sen dedi şey bu şimdi tabi savunma yapma arayışı yok dedi öyledir böyledir resmi kaldırdığına bir türlü bulduramayın şey yapamayın savunamayın kendini orada. Ondan sonra ben de dedi yok dedi yazıda problem olmuş 2028 yazarmış orada bilmem ne ben de döndüm arkamı dedim Facebook'ta dedim düzenleme diye bir şey var dedim. Niye dedim sen dedim 2028 var dedim değiştirmedin dedim bütün resmi kaldırdın ama dedim amaç dedim resmi kaldırmaktı zaten senin dedim niyetin oldu. Mesele böyle oldu. Anneciğim arkasını görülmedi. Hatta orada bize gene dedi. Ben dedi bak dedi verilmese dedi. Herkesin içine söz verdi oraya gene. Ben dedi istifa verme niyetim yok dedi. Ondan evet. Sonra öyle dedi. Sonraki günü lan Cihat Egan bak kesin istifa vermiş ver yansın dedi. Yani bu resim konusunda söylediği orada biraz önce düpedüz yalan. Mesele böyle çenek oldu. 6-7 kişiydik orada. Kim katılırsa katılsın. Aynı şekilde aynı şeyleri konuşuyor. O yüzden katılmak mecburiyeti hissettim ben de kendime. Çok sağ olun. Hayırlı programlar diliyorum.
1: Sağ ol. Çok teşekkür ederiz.
0: Şimdi Sinan'a ben cevap veriyorum.
1: Evet.
0: Sevgili Sinan, bak Allah var. Ben politika için yalan söylemem. Dediklerinin bir kısmını onaylıyorum. Şimdi farklı anlatıyorsun. Ben sana hoş geldin dedim. Kocayaz geçti. Burada bir arkadaş seni çekiştirdi durdu. Hiç uğramadın. Niye gelmedin dedim. Sen de tuttun dedin ki diyorsun ki şimdi canlı yayında. Ben istifa etmeyeceğim şu bu. Ben böyle bir şey demedim Sinan. Sen dedin ki ne oluyor bu sana görev verecek mi? Aynen böyle dedin. Rabbim şahittir. Bak ben politikada yalan söylemiyorum. Senin bu söylediklerin şimdi hepsini bir yarısı yalan. Diyorsun ki sana görev vermezse bizim liste dağılır. Sen sonrakısı gün mecliste diyorsun ki 3 yazıyı kaldırabilirdin. Bu kısmı doğru. Ben soru soruyorum. Diyelim ki benim başkan yardımcılığımı istemeyen kim var burada? Kalkıyorsun oturduğun yerden ayağa diyorsun ki ben istemiyorum. Bir ikincisi ne demek yani başkanın oraya sadece benimle ilgili çağırıyorsun. Bir ekip 7 kişi oluşuyor orada. Kimi çağırdınız ya? Hangi meclis üyesini çağırdınız da siz görev alacağı zaman görevi tebliğ edeceksin Sinan Efendi? Ben 2009'dan beri 300 kişinin mevcut olduğu bir fabrikada yöneticilik yapıyorum. Belediye bana çok hafif gelir. Buradaki sizin toplantı amacınızda niye söylemiyorsun resime giriyorsun direkt? Resim bu işin en sonu ya. Bu işin başında bana ne sordun? Tutuyorsun, bencesi bunlar gazel yani bu senin okudukların, bu anlattıkların, belediyede görev yapacağını öğreneceğini de dedim. Bunu başkan da söyledi. Bunları ben inkar etmeyeyim. Söylendi bunlar. Ama burada ne sordu bana başkan? Onu söyle. 6 tane soru sordu. Kulakları çınlamamış herhalde. 6 sorudan 2 tanesi benim şahsımaydı. Söyleyeyim, seni aradılar mı? Açmıyorum. Benimle olan kısmı... Gelecek dönem kimle devam edeceksin? Söyleyeyim. Sen de devam edeceğim dedim. Açtım da. Tamam mı? Erdem'le devam edeceğim dedim. Sonra yemek işi işin içinde yoktu Sinancığım. Yemek çıktı. Başkan senin dediğin gibi Dündarlı'ya mı gitti, Sirkeli'ye mi gitti? Nereye gittiyse gitti. Resim de başkanın makinesine çekildik. Benim hafızam yerinde. Benim makineyi beğenmedik, başkanlıkına çekildik. O resim çekildikten sonra başkan efendi gitti. Paylaşalım dedim, yok. Yazalım dedim, yok. Sonra yazacağız. Kaldı yemek olayını. Yemekte ben yoktum, haberim de yoktu. Orada öğrendim. Hatta Erdem telefon etti adama. Bir kişi, iki kişi artacağını söyledi. Kabul ettiler, gittik. Senin dediğin gibi geç geldi. Çatal plastikti, kırıldı. Doğrudur. 50 yedik. Bu da doğru. Ama senin bilmediğin şeyler var. Burada ben hakikaten son kısmını görmedim. Bir de siz buradaki toplantı zaten bana güvensizlik üzerine yapılmış bir toplantıydı. Ben de Erdem şüphe uyanmasın diye devamını oku şeyine basıp görmedim. Çünkü önde başladığı yazılarla hemfikirim. Sonuna kadar da fikirim. O 2028 hikayesine kadar son 3 kelime. Sonra çok ayıp ya, resim diyorsun. Ben ondan sonra Erdem'le 3 tane resmim var. Senin gelmediğin etkinlikler var. Mesela güzel Kur'an yarışması birinciliği oldu Umurluköy'de. Burada yoktu. Başkanlaydım. Cambazın yemeğinde başkanın olduğu yerdeydim. Kurcalı'da amcanın yemeğinde oradaydım. Bayramlaşmada sen yoktun. Ben vardım. Gene oradaydım. Ne demek yani resim? Senden fazla resmim vardı benim başkanla. Olduğum sürecin evet. içerisinde. Yani şimdi, sonra bir de başka evet. bir şey söyleyeyim. Silme olayı. Silme olayı bir defa başkan sabah diyor. Ben onu akşam sildim. Akşam sildiğimde o mesajı niye sildim? Yemekten ayrıldım. Balafar yanındaki benzinliğe varmadım daha Karacalıköy arası. Telefon geliyor. Ya abi bu seninle çalışmayacak gelecek dönem. Sen nasıl yazıyorsun bunu? Ne? Çıldırdım ben. Çünkü bunu daha önce parası ödediği biri, içinden biri başkan ararsa söyleyeceğim. Telefonla kulağına onu yani birebir burada ismini vermek istemeyeyim. Arkadaşın ona bana gelecek dönemde görev vermeyeceğini söylüyor. Ve bunu ben beni arayınca bu telefonla beraber teyit ediyorum. Bir dakika ya kim bu başkan ya bu kadar büyük adam? Bu hatalarda kendisi yaptığı yerlerden özür dilemiyor. İşin şeytanın avukatı olayım Sinancığım. Hadi şeytan avukat olayım. Ben başkanın resmini sildim sence. Resim gelsin bak yine çekileceğim. İsterse çağırsın yarın ben paylaşayım resmini. Sıkıntım yok benim resmimle. Tekrar ediyorum. Gene çekilirim bak istifa ettim uzaklaştım. Gelsin benimle resme ihtiyacı varsa çekileyim bir resim. Orada benim adıma operasyon yapılamaz Sinan. Diyemez. Gelecek dönem ben onunla çalışmayacağım başkalarına ve parasını ödediği şahsa ben bunları teyit edersem aptal mıyım ben ya? Ben kimin resmini paylaşıyorum? Ben bunu kurtarmaya son dakikaya da uğraştım Sinan. Sen de çok iyi biliyorsun. Sende bile yemeğim var. 3 tane oy aldım senin köyünden. Ben almışsam oylar sana da gelmeyecekti. Bizim listeye geldi. Ben nerede ne yaptığımı biliyorum. Net söyle. Söylediklerin bir kısmı doğru. Bir defa dükkanın önündeki konuşman tamamen haksız ve yanlış söylüyorsun. Bu kadar sanırım. Evet. İstersen görüşürüz tekrar telefonla da. Açayım engelim vardır sanırım ben sizi engelledim birkaç kişi. Görüşürüm sen.
1: Bir iki saatten aç ya.
0: Açacağım evet. istediği evet. zaman arayabilir. Tamam. Ben kendisine anlatırım. Benim seninle şeyim yok. Beni istemediğin için gerek yok böyle bir insan evet. benim hayatımda olması diye kapatalım.
1: Ben gelen sorularla ve hızlı bize selamlarla bir devam ediyorum. Evet, Ergün'ü söyledik. Ümit Ali iyi yayınlar abi demiş. Sevgili Ümit, bizden de size sevgiler. Zekeriya Öztürk İstanbul'dan hayırlı yayınlar Halide abicim. Sevgilerimi gönderiyorum Zekeriya'cığım. Benim kuzenim ayrıca
0: dinlemeler
1: size de. Fikret Salih Kamil bizim radyonun radyodan Dobruköy'lü sevgili Fikret.
0: Ben de selam.
1: İyi yayınlar Halit abi. Sevgiler Fikret'ciğim. Erhan Halil selamlar. İyi yayınlar dilerim abi diyor. Mehmet Küçük siz ve misafirinize selamlar abi. Almanya'ya sevgiler Mehmetciğim.
0: Bizden ha.
1: Kaşif Şirin Hacıköy'de su sorunu da unutma abi demiş.
0: Gündeme biraz getirdim Kaşif'cim sıkıntı var yani sonra ilgili
1: biliyorum. Kaşif Şirin söz vermişti olacağına diyor.
0: Evet verdim Ahmet, ama maalesef elim kolumu bağladı başkan.
1: Evet Ahmet Altıparmak iyi yayınlar diliyorum. Cihat arkadaşa bir sorum olacak. Belediyemizde bu yaz günlerinde ciddi bir problem olan tarlaları sulama ile ilgili parasını ödediğimiz halde tarlalarımızı sulayamıyoruz. Yaptığımız kontrollerde görüyoruz ki bazı kişilere parasız caba USB'ler verilmiş. Mesela ben kendim bizzat bizim Değirmendere köyün muhtarı Latif Salih suçüstü caba USB ile gece yarısı tuttuk. Daha önce köyümüzün azası olan Sinan Ahmet'i de böyle suçüstü tuttuk. Caba USB ile işlerini yapıyor. Ve muhtar tarlaları sulama sırasını istediği kişilere veriyor. Sıra listesi de kimseye gösterilmiyor. Bu haksızlıktan Cihat arkadaşın haberi var mı? Saygılar demiş Ahmet Altıparmak. Şimdi Nazmi Mustafa, iyi yalan söylüyorsun. Önce senin haberin oluyor, muhtarın haberi bile olmuyor. Hani köyde bizim haberimiz Nazmi Mustafa.
0: Nazmi Mustafa'yı geç, o lağım faresi, evet, diye bana yazı yazan.
1: Evet.
0: Onu bırak.
1: Sebahattin Seymen.
0: Buna cevap vermiyor.
1: Gelen gideni aratıyor demiş Sebahattin Seymen Kardere'den. Ergün Mehmet. Cihat abi birlik listesinin içinden gelen biri olarak soruyorum. O toplantıda sizin başkan yardımcısı olmanızı kim istemedi? Ve neden? Listenin içinde kamuoyunun bilmediği ne gibi görüş ayrılıkları yaşandı diyor. Nazmi Mustafa Işıklar Köyü'ne getirildiğini bankları başkan yardımcısı getirmesi gerekmiyor mu? Bu görevdeki arkadaşına saygısızlık değil mi demiş. Ahmet Pehlivan, merak ettiğim bir konu var. Köye atılan çimentolar kendi zeytin tarlana gitmek için attın. Doğru mu? Açıklar mı?
0: Sen bir Ahmet abi, sana güzel cevap vereceğim.
1: Ahmet Fevzi, koltuk orada sevdası varmış. Çok iyi yapmış, vermemiş de.
0: Sağ ol Fevzi'cim, seni
1: koltuk
0: de selam.
1: Koltuk vermedi diye mi yollarda yalakalanıyordun?
0: Aynen senin gibi sevgili
1: görevlileri
0: düşündüğün gibi
1: düzeltti. Vay vay, koltuğa oturmadın. Gün gönderde olmak isteyen Nasrin bir kişi gündemde olmak isteyen birisin demiş. Ahmet Pehlivan, Ridvan'ın zamanında kendi tarlana koyulan küntleri hangi sebeple 3 defa çıkartıp yine yerine koydun, açıklar mısın diyor, devam ediyor.
0: Yapma ya Ahmet abi, girmeyeyim, sen benim büyüğümsün, seninle konuştum
1: Nazmi ya. Mustafa, madem biliyordun neden daha evvel istifa etmedin demiş.
0: Ya söyledim ustama.
1: Ahmet Fevzi, benim bir teklifim var, seni Kanarya Severler Derneği Başkanı yapalım, bir de büyük
0: aynen
1: koltuk.
0: Aynen Fevzi'ciğim, seni de başkan yardımcısı yapacağım.
1: Çok görev istiyorsun. Al sana görev demiş.
0: Teşekkür edeyim.
1: Ahmet Pehlivan, başkan sana görev vermeyerek senin planladığın oyunu bozdu. Gerçekleri açıklar mısın?
0: Açıklayayım mı? Yani?
1: Yeni parti hakkında diyor.
0: Ahmet Pehlivan derken bizim Pehlivan Ahmet abi mi söylüyor bunu, sahte hesaptan mı ya?
1: Yok, Ahmet'in resmi var.
0: Ahmet Pehlivan abi söylüyor.
1: Evet, evet.
0: Ya Ahmet abi, sana geleyim anlatayım bunları.
1: Evet. Eğer yani, isteseydin şimdi görev alırdın, fakat bu görevi almamak için bir takla attın, amaç Erdem Hüseyin'i irtibatsızlaştırmaktı. Süreci bilerek bu noktaya taşıdın. Sen
0: Nazmi, Nazmi konuşacağım şimdi.
1: Ergin Kurcalı, selamun aleyküm demiş. Özen Ozan Macir, halkın istemiş seçmiş olduğu bir kişiye bir resim yüzünden görev vermemek halkın iradesine saygısızlık değil mi demiş. İsmail Yusuf, partiye insan topladığın için pişman mısın Cihat? Çalıştığın fabrikada onlara iş sahası sağlayıp da topladığın insanlar için demiş. İrfan Osman, iyi yayınlar Halit abi. Cihat abi bir dahaki seçimlerde siyasette yer alacak mı? Alırsa kimin yanında yer alacak, açıklar mı diye sormuş. Bunlar gelen cevaplar.
0: Ya şimdi burada Halit Bey, bir tanesini pek açmayacağım. Ahmet abi, sen benim büyüğümsün. Seninle konuştum. Bak, yani ciğercide bu taverna var, bir lokanta, Yunan Kozmuyor'a giderken Var mı böyle bir yanı diye bir tabela?
1: Evet.
0: Sen ilk önce burada kim kimlerle yemek yedin seçimden sonra? Ben biliyorum. Sen Erdem'in karşısında olmana rağmen kaç tane ihale aldın? Yani girmeyeyim şimdi bunlara. Benim attığım çumanta Rıdvan'ın zamanında muhtarken belgelerim var, müracaatım var. İlk sırada koca mezarlığa atacağım çumantanın yeri. Burada senin bacanağının da birçok insanın da yolu var ve arabalar, agrotiko arabalar, çiftçi arabalarının altı kartelleri diyor. Burası öncelikti. Peşine Deli Hasan Deresi, Bekirköy var. Bunları ölçtürdüm ben hepsini. Bunları yapamadı, yapmadı. Yani şimdi başkana şirin gözükeceğim, ihale alacağım ya da komşunu aşağılayacağım. Ya bunlar yakışmıyor. Sen benim büyüğümsün. Ben daha fazla girmeyeyim bu konulara. Çağır, ben sana anlatayım. Nasıl olsa sen Greider'le çalıştın Merkoz'da uzun zaman, 1-2 önceki dönemde. Ama bizim yanımızda olan müteahhitler, hiç almayan var, bir alan var. Sen 2 aldın. Hiç önemli değil, anlat abi. Seni seviyorum, büyüğümsün. Hepsine misliyle cevap verip cevabım hazır. Ben halkımı düşündüm. Ne muhtarlık ne de azalık döneminde hiçbir zaman kendi tarlalarımı göz önüne almadım. Depo yeri benim oraya ölçüldü. Kardeşimin adına kayıtlı caminin huzurunda yeri verdik. Allem ettiniz, gullem ettiniz. Sonunda sen de gol edin. Gitti başka yere oldu. Düşündüğün kişiler senin yanında yer almadı. Kürt meselesine gelince ya çok ayıp, girmeyin. Yani şimdi vicdanın sızlasın senin burada. Bizim Kürt'ü alan sen, Hacıköy'e götüren sen. Sensin abi. Ben sana bak buna rağmen abi diyorum. Buraya koydun Kürt. Annem düştü ya, doktora gittik orada yüksek. Arabanın arkasından düştü o yükseklikten. Kürt başkadan geldi. İbrahim'in bir suçu yok orada. Ben de zavallı İbrahim'e, başkana kızdım yani. Alan kendisi, Hacıköy'e götüren kendisi. Al dedi diyecek bana, başkan dedi. Ben de olsam öyle derim. Bu işe bakar, işin yapıldığına bakar. Şimdi iş adamları, hangi başkan seçilirse Halit Bey onun yanında yer alır. Sevgili Ahmet abim de şimdi Erdemci oldu, Rıdvan'ı bıraktı. Şimdi orada. Hayırlı uğurlu olsun Ahmet abi. Gelecek dönem belki beraber oluruz. Ben sana kızmıyorum. Senin sorularına gel, çağır, ben sana cevap veririm. Hiç sıkıntı yok.
1: Şimdi bir de Nazmi Değirmendere'den.
0: Evet.
1: İyi günler abi, Cihat Aga'ya katılırım. Yalan Erdem Bey'in yalan söylediğini kanıtlayabilirim. Randevu talebimiz bile cevap yok. Ayrıca Sirkeli'de bazılarının özel mülklerine bile bank yerleştirildi. Ne demek diyor?
0: Ya o oturma bankları söylüyor. Bunu her başkan yapıyor. Bir şey demiyorum. Yani bu konuda biz de istedik. Şuraya koy işte 3 hane, 5 hane var. Bu pek bir şey değil. Şimdi evet. Katılıyorum tabii kendisine. Şimdi bir de başkan yana böyle resim. Ya şimdi İçişleri Bakanı'nın resmini kaldırsın Erdem Başkan. Yani bu sebep midir Erdem'in görev almamasına? Etki midir? Soruyorum Halit Bey. Var mı böyle bir kanun? Ülkenin başbakanınla resim çekil, resmi kaldır. Var mı böyle bir şey? Yok öyle bir şey. Ben hiçbir başkanı onurunu rencide etmedim sevgili arkadaşlarım. Sinan, her şeye değindin. Bunu da senden bekliyor. Orada Şeref'ten bahsettik. Dolapçılı Ali Vatandaş halen meclise gelecek gelmedi. Bekliyorum. Bekliyorum. Hatta ilk önce beni eleştirme hakkını da Sinan'a verdim. Bekliyorum. Şimdi ben burada hiçbirini yalan söylemedim. Burada konuşmalarımın her biri doğru. 3-4 tane art niyetli soru gördüm. Kimisi bunların başkana yaranmak için olan sorulardı. Kimisi bana yaptığım iyilikler, hani bazen insanlar nankör olur ya, iyilik yaparsın. O insanların biri o soruyu ısrarla sordu. Biri takip ediyor, bu biliyor kendini. Onu aynı zamanda da yasal dava ettim. O onun bedelini de ağır ödeyecek, ayrıca söyleyeyim. Dolayısıyla saygı duyuyorum her birine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Benim istifade edenlerim çok. Günler çok. Ben arzu ediyorum ki Erdem'le karşılıklı o stüdyoya gelsin. Ben telefonda olurum. Ya da ben stüdyo, o telefonda. Bu konuları açalım. Daha da %97'si duruyor.
1: Konuşalım. Yani bir şey konuşmadık.
0: Hayır, hiçbir şey konuşmadık. Gerçi 2 saatte beri boşa gitti gibi bir şey yani.
1: Oo, evet.
0: Yani hiçbir şey konuşmadık. Çünkü bunlar hiçbir yalan değil. Erdem saatlerce beni arar. Bak ben bile bile hep katlandım. Ama iyi bir kuşu kafese kapadı bu. Öyle zannetti. Sonra da geldi, görev veremeyeceği gün yaklaşınca panikli bir telefon sesine Cihat abisini aradı. Aga gündem sensin. Biz benim görevimi konuşmadık ilk önce beni çağırdığında belediyeye. Sonra konuştuk. Belediyeye gidip öğreneceğimiz edeceğimiz. Önce mahkeme olduk Halit Bey. Mahkemeden geçtik. O kayıtlar gitti. Ne oldu? Nereye gitti? Ne düşünüldü de 3 saat sonra bu mesaj yazıldı. Onay çıktı. Evet, evet. Ben kimsenin tesiri altında kalmadım. Namusum, şerefim, itibarım, operasyona gelmeyecek bir insan olduğum için ben istifamı ve o resmi hemen kaldırdım. İstifam da zaten beynimde var. Ama halkım bilsin. Günü bekledim. Sevgili Fevzi, seninle Kanaryalılar Derneği'ni kuracağız. Ben aynı zamanda Fenerbahçeliyim. Kanarya kuşunu da çok seviyorum. Sen de başkan yardımcısı olursan sevinirim. Koltuk var. Bulurum ben bir koltuk. Seni seviyorum. Saygılar. Bütün halkımızı selamlıyorum. Bizi dinledikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İşleri başında olanlara tekrar kolay gelsin. Özellikle çalışanlar var. Biliyorum tamirciler var. Onlar biliyor. Onlara da özel bir selam yolluyorum. Evet. Kolay gelsin. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Gerçekten önemli konulara değindik. Şimdi şey, Ahmet Pehlevan son bir şey yazmış. Benim ihraniye ihtiyacım yok. Buna şükür gerçekleri konuş demiş.
0: Yani Ahmet abi, gerçekleri konuştum. Git Allah aşkına ya. Benim evladımı salmadım. Ciğerci yanı dönüyormuş, bilmiyorum. Bana gelen ihbar, 4 kişi, çocuğun biri bizden, biri Kozluköy'den, isim vermiyorum. Birisi başkan, 4 kişinin yemek yediği, burada ne konuşulduğunuzu ben bilmiyorum. Ya müteahhitleri biliyorum, senin ihtiyacın yok. Belediyeye gene hiç ihtiyacın yok. Evladın pırıl pırıl, Mustafa'nın da yok. Sen de böylesin ama niye gaza geliyorsun anlamıyorum. Yani birileri mi seni bana yönlendiriyor? Ben sana defalarca söyledim, evine de gittim. Bir hatam varsa özür dilerim dedim. Yine özür diliyorum, sen benim büyüğümsün, komşumsun. Ben seninle tartışmam abi. Seni değişmem ne Erdem'e ne başkasına, böyle bir herkese ablama ve çocuklarına selamlar. Gerek yok, bu konulara girme. Senin ihtiyacın olmadığını işe biliyorum. Ama bunlar sana veriyor iş. Bunlar senin takma uğraşıyor. Bazı şeyler zaman içerisinde anlarsın. Bir şey demeyeyim. Saygılar.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür edeyim. Umarım güzel bir konuşma olmuştur. Evet. Eksik bir şey varsa, ihtiyaç olursa ben hazırım. Tekrar konuşup
1: evet,
0: cevaplarım. Ama Erdem'e tavsiyem, bu sıcak günlerde sık sık beni buralara getirtmesi. Bak ben bugün izne çıktım, izindeyim. Yurt dışına gidecektim. Bu program için kaldım. Ama konuşursa vallahi 97'si duruyor. Malzeme var Erdem Başkan.
1: Evet.
0: Hadi bakalım, inşallah doğru yolu bulursun. Yine söylemeden geçmeyeyim. Dikkatli ol, gene 2-3 tane hatam var gene bu son etkinlikte. Lütfen yani yazdığın yazıya, ambleme oraya buraya dikkatli ol. Bunlar gözden kaçmıyor, değinmiyor.
1: Hoşçakal. Evet. Evet sevgili radyo dinleyicileri, bugün yine bir programla sizinle birlikte olduk ama yine dinlenme rekorları kırdık. 4-5 tane internet sitesinden dinleniyoruz. Hepsi 300-400'ü geçik dinleyici vardı. Tabii bizim asıl hedefimiz zaten yerel radyoculuk. Yerel radyoda biliyorum ben, işte Fındıcak'tan Skeçe Ovası'na kadar her yerde Radyo City'nin olduğunu, biz doğruları ve hiç kimseyi kayırmadan burada program yaptığımıza inanıyorum. Kimin bir derdi varsa, işte ben konuşmak istiyorum derse, biz konuşanları zaten kalbimizde tutuyoruz, onlara da mikrofonumuz açık, hiç kimseden mikrofonu saklamıyoruz. Evet, gelecek hafta yine başka bir konuyla, başka bir konukla ama Batı Trakya'mıza, bölgemize öz konularla sizinle birlikte olacağız inşallah. O zamana kadar Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Sit'te kalın efendim.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine, Orfeos No. 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına, tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Kayıp kadın 7 metre uzunluğundaki pitonun midesinde bulunduğu arkadaşlar. Piton yılanı 54 yaşındaki kadını yutmuş arkadaşlar bütün bir şekilde. Böyle haberler duyduğumu hatırlarım çok eskiden de. Ve çok etkilenirdim yani, yılan nasıl bir insanı yutar diye. Böyle haberler çok çıkmıştır eskiden beri ve gerçekten de dünyadaki en inanılmaz ölüm şekillerinden bir tanesi. Böyle bir şey var dünyada. Yılanların insanları bütün olarak yutup öldürmeleri vakaları var dünyada. Çok çarpıcı, çok etkileyici. Bu büyük halimle bile etkileniyorum şu anda. Ve nasıl olabilir böyle bir şey anlamıyorum arkadaşlar. Ya bir yılan koca kadını, bak 54 yaşındaki kadını nasıl yutabilir ya? Sinek mi bu yani, anlatabiliyor muyum? Nasıl olabiliyor bu anlamıyorum. Evet oluyor ama yani. Tarih boyunca oldu. Eskilerden de hatırlıyorum diyorum ya. Yani yılan sana saldırdığında sen kaçmaz mısın? Ne bileyim hani yani bu piton yılanı ne kadar büyüklüğünde. Tamam büyük bir yılan, tamam güçlü bir yılan ama gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Yani insanın bütün vücuduna dolanıp onu sımsıkı sıkıyor mu? Nasıl oluyor? Gerçekten korkunç bir olay. Evet, bugünkü programımıza yine ağzımızdan bal damlayarak başladık. Haydi bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar.

0: Hazır mısın Marty? 16 Aralık 2022'ye gidiyoruz.
1: Zaman makinesi.
0: Bu Dünya Kupası ile ilgili arkadaşlar, şuna çok şaşırmıştım ben. Bu arada çok güzel kupa Allah için, yani hem estetik olarak hem som altından olması. Som altından tac olsan. Ne zaman som altınla ilgili bir şey olsa hemen o şarkı geliyor aklıma. İlla söylemek zorundayım. Şekli şemali filan o kupanın, yani kuşkusuz hani namına yakışır bir kupa abi, Dünya Kupası. Çok güzel bir kupa. Çok ağır bir altın gibi görünüyor yani. Hani böyle elime alıp dokunmayı, pırkalamayı falan çok isterdim. İsterdim. Yalan yok. Komple altın mı bu arada, onu da çok merak ediyorum. Yoksa sadece altın kaplama mı? Çok ağır mı? İçi boş mu? Düşsene, altın kaplama ama tenekeymiş. Düşürüyorsun, tıngır mıngır ses çıkıyor. Böyle oyuncak dünya kupaları falan yapsalar ya, güzel fikir aslında. Şuna şaşırmıştım arkadaşlar Dünya Kupası ile ilgili. Mesela bir futbol kulübü arkadaşlar bir kupayı kazandığı zaman, bir şampiyonluk kazandığı zaman ne olur? O kupayı alır müzesine götürür, değil mi? Bir müzesi vardır ve onda kalır o kupa. O kupa onundur tabii ki. Ama Dünya Kupası'nda öyle olmadığını öğrenince çok şaşırmıştım. Dünya Kupası'nda bilmiyorum gerçekten böyle mi? Hala emin değilim aslında ama öyle duymuşum. Öyle galiba yani. Eğer öyleyse som altın Dünya Kupası'nı alıyor, kaldırıyor abi. Şap şap tepesine şöyle bir vurmayı çok isterdim. Kupaya bak be. Alıyor onu ama müzesine 4 seneliğine koyuyor. Yani orada 4 seneliğine duracak ta ki yeni Dünya Kupası'na kadar. Gene sen kazanırsan gene sende kalmaya devam etsin yani. Ama eğer başka ülke kazanırsa, tamam şimdi kupayı o ülkeye veriyoruz. Ne kadar saçma. Adam kazanmış onu, tarihindeki bir başarı hikayesi yani, o kupa onun olmalı abi. Yeni bir kupa yap ver ülkeye yani. O kadar acayip pahalı bir şey olduğu için mi yani, nedir? Komple altın olmasın o zaman, sadece dışı altın olsun filan, ne bileyim yani. Kupayı kazanırsın alırsın, senin olur artık o. O yüzden ona çok şaşırmıştım ben. Bu arada ikinci ve üçüncü ne kazanıyor Dünya Kupası'nda, onu da merak ediyorum aslında yani. O da gümüş bir Dünya Kupası alsın mesela, Dünya Kupası'ndan daha küçük. Üçüncü olan daha da küçük bronz bir Dünya Kupası alsın falan yani, ne bileyim. Mansiyon. Şöyleymiş galiba arkadaşlar, en son öğrendiğime göre bu Dünya Kupası'nın paha biçilmez aslı, orijinal hali hep FIFA'nın Avrupa'daki merkezinde bir yerde tutuluyormuş. Dünya Kupası'nı kazanan takımlara kupanın replikası veriliyormuş abi. Tam bir skandal. Aslını veremeyiz, çok değerli. Tamam işte adam dünya şampiyonu oldu. Değerliyse yani ver işte adama. Olmaz, siz koruyamazsınız onu. Alın size replika. Bu ne abi?
1: Zaman makinesi.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: İdo Tatlıses ve Esiya Esi. Kıymetli Esi. Eşi Yasemin Şefkatli'nin haberleri böyle Marmara Denizi'nde feribot. Marmara Denizi'nde feribotla giderken kadınlar mı erkekler mi daha çok kaza yapıyor istatistikler ortaya çıkmış arkadaşlar. 1500 lira yoksulluk nafakasına faiziyle 30 bin lira maddiyle manevinin karışımı maddevi uygulama mı kurmuş, ne yapmış, ne işe yarıyormuş acaba? Marketteki bütün ürünlerin siyah beyaz olduğunu düşünsene abi. Böyle konsept bir mağaza... Böyle konsept bir mağaza kurulsa ya.
1: Tuncay Saran Show.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

son zamanlarda maalesef boşanma ve aldatma hikayeleri o kadar çok duyuyorum ki. Bunlardan bir tanesini kardeşim anlattı. Böyle şeyleri anlatmayı çok sever. Aa, duydunuz mu? Şöyle olmuş, böyle olmuş. Kardeşim, yeğenim, hanım ve ben hep beraber bir WhatsApp grubumuz var. Buradan böyle şeyler konuşup duruyorlardı. Ben pek katılım göstermiyorum tabii. Yazılar akıp duruyordu. İnanamıyorum. Allah'ım diyorum, bu kadar hızlı nasıl geliyor bu paragraflar bir de? Pıt pıt pıt pıt uzun paragraflar dökülüyor. Aman Allah'ım, bir dedikodu kazanı göreceksiniz. En sonunda ayrı bir dedikodu grubu kurdular. Dediler artık biz ayrı gruba çıkalım. Kardeşimin de dedikodu tedarikçisi bir arkadaşı var. En önemli dedikoduları temin ettiği, dedikodu ihtiyacını giderdiği bir arkadaşı var. Kaynak olarak kullandığı yani. Şimdi şöyle bir olay olmuş arkadaşlar. Şimdi bizim çok uzun zamandan beri tanıdığımız ama artık görüşmediğimiz, çok uzak bir yerde yaşıyorlar artık, bir kız çocukları olan bir aile var. Ve nasıl bir aile biliyor musunuz? Dışarıdan görünen, en azından benim gördüğüm, birbiriyle iyi geçinen, birbirlerine yakışan bir çift. Asla aklından geçmez böyle aldatma gibi şeylerin olabileceği. Ama işte dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Nasıl bir çift olurlarsa olsunlar, bilemiyorsun ne olacağını yani. Kimin kimi aldatacağı hiç belli olmuyor. Kaldı ki adam abi kadını aldatmış. Maalesef böyle bir şey yaşanmış. Neyse, buraya kadar tamam, bunlar maalesef çok yaşanan şeyler. Asıl olay şu abi. Bunlar bir evlilik danışmanı mı ne, öyle birine gitmişler. Hani genelde yabancı dizi ve filmlerde karşımıza çıkan bir şeydir ya bu. İlişkilerindeki problemleri çözmek için profesyonel bir destek almayı seçen çiftler. Bunlar da öyle yapmış. Ondan sonra sorunlarını anlatmışlar. Nasıl anlattılar bilmiyorum. Düşünsene. Beyefendi, bu öküz beni aldattı, ne yapalım? Abi tam olarak aldatma denemez ya. Karımın öyle söylediğine bakmayın filan. Bilmiyorum, bu durum bana biraz garip geliyor açıkçası yani. Sizi en iyi siz bilirsiniz abi. Yaşanan şey ortada yani. Adamı yıllardır tanıyorsun. Adam senin kocan yani. Seni aldatmış. Durum belli. Bu konuya nasıl yaklaşacağına en iyi sen karar verebilirsin diye düşünüyorum ama bilemiyorum, tartışmalı bir konu, belki olabilir yani, çiftlerin kendi tercihi. Bunlar gitmiş, anlatmışlar ve evlilik danışmanı ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? Demek seni aldattım. O zaman ne yapın biliyor musunuz? Bunun demiş bedelini bir şekilde ödetmen lazım. Mesela sana tek taş pırlanta falan bir şey alsın demiş. Şimdi içeride konuşuyorlar tamam, ben de mutfaktayım, kulağım da onlarda, tamam itiraf ediyorum, dinliyorum, dedikodu yapıyorlar. Böyle bir şey konuşuldu, ben inanamadım. Yani Allah Allah, doğru mu duydum diyorum. Evlilik danışmanı böyle bir şey önermiş. Geldim, az önce şöyle bir şey mi söyledin dedim. Tam bir daha söylesene dedim. Ya böyle böyle dedi. Evet abi, aynen öyleymiş. Evlilik danışmanı bunu önermiş. Aldatan adam aldattığı karısına tek taş pırlanta falan alsınmış. Yani tek taş pırlanta sembolik. Bedel olarak maddi bir şey yapsınmış yani. Ev üzerine değilse evi üzerine yapsınmış filan. Gerçekten. Şaka değil. Abi. Şey diyormuş. Demek seni aldattı. O zaman sen de onu aldat, olsun bitsin. Ay Allah'ım ya.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Geçenlerde arabaya binerken öyle bir kafayı çarptım ki arabanın o kapısının olduğu yere, hani nasıl tarif edeyim orasını? Arabanın orasının özel bir adı olmadığı için tarif etmekte zorlanıyorum. Tam sunroof'un olduğu yerin kapı tarafı. Yani kapının kapandığını düşün. Ya şöyle düşün. Arabaya otururken kafanı arabanın neresine çarparsın? Tavanına. Heh, tavan da gitsin, niye uğraşıyorum ki? Arabanın tavanının kapı tarafı, o kenar yani. Arabaya binerken böyle tak diye kafayı bir çarptım ama ne olduğunu anlayamadım. Böyle acayip sarsıldım ya. Dong diye kaldı bu arada. Yani hiç olacak iş değil yani. Hani milyonlarca defa binmişimdir o arabaya. Nasıl çarptım kafamı, hani tak diye bir geçirdim. Korktum mu yani, hani beyin kanaması falan geçireceğim, bir şey olacak diye. Elimle yokluyorum kafamı, kan var mı diye. Bayağı bir yokladım sağını sonunu, hani çarptığım yerin tam olarak neresinin olduğunu da bilmediğim için. Yokluyorum yokluyorum, bir şey yok. Bu arada hareket ettim, dedim bari hastaneye doğru ilerleyeyim. Bir şey olacak olursa bari hani en azından hastaneye mümkün olabildiğince yaklaşmış olayım. Bir şey olduğu anda biri götürür falan diye. Hani ne olur ne olmaz diye şöyle bir hastaneye yöneldim yani hakikaten. Acile gitmeme gerek olur mu diye emin olamadım çünkü bir şey olmayacağından. O derece sert bir çarpmaydı.
3: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Hazır mısın Marty? 15 Mart 2020'ye gidiyoruz.
1: Zaman makinesi.
2: Zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya çalışıyorum. Bazen nadiren bir şeyler gerekiyor. İlla alınması gereken şeyler oluyor ya. Öyle durumlarda sadece dışarı çıkıyorum. Böyle bir felaket filminde gibi hissediyorum kendimi son günlerde. Will Smith gibi falan hissediyorum. Bugün çıktım dışarı, evde çekirdek bitmiş. Will Smith gibi olmasa da tam... Çarşı merkezine olabildiğince uzak bir markete gitmek istedim. Yani orada koronavirüs muhtemelen yoktur diye hep. Biraz uzakta kaldığı için çarşıdan uzaklaşmaya çalışırken bir baktım ki bulunduğumuz yere en yakın köydeyim. Ve oraya gelmişken karşıma çıkan ilk markete gireyim dedim. Markete girip çıkanlar kalabalık, marketin önü otomobil dolu. Orada birazcık durayım dedim arabanın içinde. İllaki şimdi giderler. Sonuç itibariyle köy, yani ne kadar kalabalık olabilir ki? İnanın bana 10 dakika bekledim ve market boşalmadı. Adamın birisi giriyor, kadınlar giriyor, çıkıyor. Allah'ım, yani nasıl olabilir? Yalan yok, küfür ederek uzaklaştım. Uygun bir yerden dönüş yaptım, tekrar çarşıya doğru girmeye çalıştım ama böyle acayip yollara girdim. Şehre çok farklı bir yerinden giriş yaptım ve oradaki marketlerden birine girdim. Baktım, orası güzel bir markete benziyor. Tenha, dedim, burada koronavirüs yoktur. Mantar alacaktım, baktım mantar bitmiş, mantara bağladım. 5-6 tane küçük sütü kucakladım, kasaya doğru hareket ettim. Baktım bir baba ve çocukları var, alışveriş yapıyorlar. Birazcık geride durdum, bekledim ve bana sanki uzaylıya bakıyormuş gibi baktılar. Öyle uzakta durdum diye. Kendi kendime şey düşündüm, acaba bu virüs muhabbetinden haberleri olmayabilir mi? Sosyal mesafe kavramını hiç duymamış olabilirler mi diye aklımdan geçti. Ama alacaklarımı orada da alamadım çünkü sütün birini yere düşürdüm. Aslında gene de alt tarafı bir süt paketi yere düştü diye almamak garip olur diye alacaktım ama Allah yardım etti ki kasiyer sütleri bir şekilde okutamadı. Sistemlerinde arıza olmuş, allem ettik kallem ettik, tamam dedim, hiçbirisini istemiyorum, çıktım. Neyse, böyle birkaç market daha dolaştım ve şunu gözlemledim arkadaşlar. Bence bizim insanımızın koronavirüsten falan haberi yok. Çünkü bu kadar içli dışlı, bu kadar sarmaş dolaş, bu kadar bir arada, bu kadar kalabalık ve bu kadar dışarıda değildik biz. Bizi koronavirüs bir araya getirdi. Böyle değildik biz. İnanmıyorum bu insanların koronavirüsten haberleri olduğuna. Gerçekten. Yani insanlar çıldırmışçasına dışarıdalar ve insanlar çıldırmışçasına bir aradalar. Yaşlılar, çocuklar, marketler dolu. Ben bir an önce aldıklarımı alıp çıkmaya çalışıyorum. İnsanlar bana garip garip bakıyorlar. Herhalde dedim, sadece ben biliyorum koronavirüsü. Gerçekten insanımızın umrunda olmadığını düşünüyorum. Bunu ciddi söylüyorum. Umuyorum ki onlar kazanır. Bir arada sigara içenler çocuklarıyla beraber. Allah'ım, alışveriş yapıyorum, yanımda biten bir dayı. Ensemde yemyeşil bir koronavirüs varmış gibi hissediyorum. Bir türlü de söyleyemiyorum, biraz uzakta durabilir misiniz diye. Kendim geri çekilmeye çalışıyorum. Bir yere çarpıyorum, bir şeyler devriliyor. Son girdiğim markette en son alacaklarımı da zar zor aldım. Kasiyere dedim ki, bir de poşet alabilir miyim? Şöyle bir parmağını güzelce yaladı diye bana bir tane poşet seçti orada. Dedim, başka bir poşet alabilir miyim? Gayet normal olarak. Asık suratıyla bir tane oradan başka poşet verdi. Yani neden parmağını yalayarak verdiği poşeti istememişim diye. Arkadaşlar, gerçekten kimsenin umurunda değil koronavirüs. Bir tek ben biliyorum. Belki de bilmiyorum. Ben deliyim. Yani ben belki de artık paranoyak oldum. Bu virüs meseleleri, o televizyonda izlediğim şeyler, bütün bu dünyada olup bitenler belki de sadece benim kafamın içinde olan şeyler diye düşünüyorum.
3: Tuncay Saran Show. Saran
0: Show. Mert, kapat zaman makinesini oğlum. Akım kapasitörü bitmesin. Ondan sonra neden 2008'e gidemedik, neden 1997'ye gidemedik söyleniyorsun.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Hayatımda ilk kez ölü bir insan gördüm de galiba 7 yaşındaydım. Köydeki evimizin arkasında Kebra yenge diye çok mistik bir kadın vardı. Kendine has bir kokusu olan, fal büyü işleriyle falan uğraşan, bizim bir akrabamız olan ama tam olarak neyimiz olduğunu bilmediğim bir kadın vardı. Köyümüze yarım saat mesafede İpsala'da teyzemlerdeyken bir telefon geldi ve Kebra yengenin öldüğünü söyledi biri telefonda teyzeme ve böyle bir çok önemli bir haber alınmış oldu. Yani evde acayip bir durum yaşandı böyle. Herkes çok şaşırdı ve üzüldü falan. Ondan sonra hatırladığım şey, sonraki sabah köyde evimizin arka tarafındaki kalabalık, işte cenaze ve Kebra yenge bir yerde yatıyordu. Üzerine beyaz bir şeyle örtmüşlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Ve ayakları dışarıdaydı ve ben o ayaklardan çok korktum. Evet, ben ilk defa hayatımda ölü bir insanın ayaklarını gördüm. Yani sanki o ayaklar bana saldıracakmış gibi hissettim. Ya çok travmatik bir an değildi ama bayağı bir etkilendiğimi hatırlıyorum. Çünkü bildiğimiz Kebra yenge, arada bir bize gelen, o kendine has kokusu olan Kebra yenge ölmüştü. Orada yatan kişi oydu ve ölü bir insanın ayaklarına bakıyordum. O yüzden o çocuk halimde biraz etkilenmiştim. Hayatımda gördüğüm ilk ölü, ölü bir ayak oldu.
1: Tuncay Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Bir köpek saldırısı videosu izledim arkadaşlar. Ve saldırıya uğrayan kişi çok ilginç bir şekilde biraz sakin duruyor gibime geldi. Ya öyle mi durursun yani, ne bileyim, atıyorum bir boğazına sarılırsın, bir şey yaparsın, bir tansiyon yaşıyorsun orada yani, bir adrenalin olması lazım. Niye kendini böyle salıyorsun, anladın mı? Hani bu hayvanseverlik falan öyle bir şey değildir herhalde, sonuçta senin canına kastediyor. Bir refleks olur, bir şey olur, bir kendini savunursun. Ne bileyim şimdi, tamam ben de hayvanları seven bir insanım ama öyle bir durum Allah yaşatmasın bize yani. Hem onun için üzülürüm çünkü hep kendim için. Yani ona zarar veririm büyük ihtimalle çünkü, ne bileyim, boğazına sarılırsın, yerden yere vurursun onu ya. Hani çünkü canını kurtarmaya çalışıyorsun. O anda sağlıklı düşünemezsin ki zaten. Elini armut toplamıyorsun işte, senin canına kasteden bir canlı var karşında. Hayvan hakları hayvan hakları düşünmezsin ki o anda. Biraz ilginç bir videoydu. Böyle elleri armut topluyordu onun mesela. Ne yapıyorsun yani? O kadar saldırıyor hayvan, bir taraflarını ısırıyor falan, bir şeyler yapıyor. Nasıl bu kadar sakin kalabilirsin yani?

0: Şöyle iki mesajımız var değerli dinleyiciler. Kolay gelsin, programınızı keşfettiğimden beri severek dinliyorum. İyi yayınlar. Göksu'ndan Tahsin abin. Merhaba, iyi yayınlar, hoş geldin. Sevgiler, kolay gelsin. Seydi Kemer'den Ayşegül. Seydi Kemer ve Göksu'ndan bizi dinleyenlere de buradan selamlar göndermiş olalım. Ve devam edelim.
1: Tuncay Saran Show.

0: İlk gittiğim film şöyle bir şeydi arkadaşlar, hatırladığım kadarıyla. İzmir'de yaşıyoruz o zamanlar. Ben herhalde 7 yaşında falanım o civarlar. Bir açık hava sinemasıydı. Rahmetli babaannem, annem, babam, kardeşim falan hep beraber gitmiştik. Bir korku filmi olduğunu hatırlıyorum. Ailece gittiğimiz filme bak. Bir de çocuklar 7 yaşında yani. Adams ailesi falan mıymışız biz acaba? Böyle karanlık bir filmdi arkadaşlar. İzmir Bornova'da bu arada. Aşağı yukarı nerede bir yer olduğu da hafızamda. Yani şimdi GPS'i açıp orayı bulurum. Ama orada sinema yoktur artık herhalde bunca yıl sonra. Vay be. Nereden nereye, ne hayatlar. Belki o sinema yıkıldı. Atıyorum 1990'larda yerine bir bina yapıldı. Ya da bir pasaj yapıldı. Hatta belki onu da yıkıp yerine çocuk parkı yaptılar filan. Allah'ım çok yaşlandım. Vampir gibi hissettim kendimi.
1: Ya baksana,
0: 1987 yılında İzmir'deki bir açık hava sinemasından bahsediyorum. İki katlı bir açık hava sineması. Bu arada biz de üst kattan izlemiştik. Filme dönelim, karanlık bir filmdi, böyle bir korku filmiydi. Böyle bir orman vardı sanki, gençler vardı. Dinozor ya da onun gibi bir yaratık vardı, büyük. O canavardan kurtulmaya çalışıyorlardı. Hatta birisinin boynundaki haç kolye gibi ilginç bir detay kalmış aklımda, dikkatimi çekmiş o zaman. İlk izlediğim film büyük ihtimalle. Film bittikten sonra çıkarken böyle dev sinema perdesinin önünden geçip gidiyordum böyle çıkış kapısına doğru. O anlarda korku filmi biterken hemen yeni bir film başlatmışlardı. Bir Türk filmi. Hatta tam oradan geçerken böyle kocaman Gülşen Bubikoğlu'nun kafasının önünden geçtiğimizi hatırlıyor gibiyim. Tarık Akan'la beraber oynuyorlardı büyük ihtimal. Annem ya da babaannem büyük ihtimalle elimden tutmuşlar böyle. Ben ekrana bakıyorum, böyle sinemadan çıkış anımız. Ya bu hayal meyal çok küçükken yaşadığım bir sinema hatırası. İlki bu yani. Ondan sonra yıllar sonra lisedeyken falan çok sinema izledim. O zaman sinema salonlarıyla bildiğin haşır neşir olmaya başladım 90'lı yıllarda. İşte Ken Reeves'in aksiyon filmi Hız Tuzağı, Speed, Jim Carrey'nin Maske filmi, Aslan Kral, Titanic falan, Son Muhteşem Kahraman, Gerçek Yalanlar, Arnold Schwarzenegger, o zamanlar yani. Baya büyük bir sinema salonu vardı yaşadığımız yerde. İki katlı Jurassic Park'ı en önden izlemiştim. Böyle koca ekran. Belki de ilk izlediğim oydu. Ve o sinema salonunun arkadaşlar işletmecisi, hani ünlü spor yorumcusu Şansal Büyükağ vardı ya arkadaşlar. Onun bir abisi varmış. Ersin Büyükağ oymuş. Ve Şansal Büyükağ'ın tam tersiydi. Böyle zayıftı, ince ve uzun boyluydu. Çok iyi bir abimizdi, sağ olsun.
2: Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
4: Brodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

Sen yüreğimin çayırlarında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz neydi?

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün efendim. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi bugün de sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca yine şöyle geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Harika şarkılar da bizlere eşlik edecek. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Yani bugün saç stilleri tarihinden bahsedeceğim sizlere. Saç stilleri tarihi dediysek çok çok eskilere götüreceğim sizi. Mesela son 800 yılda saç modası nasıl değişti? Hep beraber onu konuşacağız sizlerle. 12. yüzyılda mesela keçeleşmiş yağlı saçların iç temizliği ve ilahi erdemi temsil ettiği düşünülüyordu. O kadar ilginç maddeler var ki. Hadi güzel bir şarkıya kulak verelim, sonrasında başlayalım.

saç stilinin tarihi mi olur demeyin. Saç şekillendirmenin büyüleyici ve karmaşık bir tarihi bulunmakta sevgili dinleyenler. Modern öncesi dönemin saç stilleri hakkında bilgi sahibi olmak, dönemin sosyal ve siyasal hayatı ile ilgili bazı ipuçları sunabilir. Örneğin perukların aniden tarih sahnesinden silinmesinin sebebi moda değil de Fransız devrimiydi mesela. Peruk takmak zenginlik göstergesiydi ve aristokratlara özeldi. Devrimden sonra peruk takanların önemli bir kısmı giyotine kurban gitti. Sonrasında ise kimse peruk takmaya cesaret edemedi. İşte efendim, bu söylediğim örnekte de görüldüğü gibi modern öncesi dönemde saç stilleri çok büyük anlamlar ifade ediyordu. Belirli bir gruba aidiyet, politik görüş, cinsel kimlik ve dahası için sadece karşınızdaki insanın saçına bakmanız yeterliydi. E tabii şimdi işler birazcık ilginçleşti. İlginizi çektiyse dinlemeye devam edin, zamanda yolculuğa çıkaracağım sizleri.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Galeri Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, saç stilleri tarihinden bahsedeceğiz dedik. Kirlilik. Kirlilik iyiydi o dönemlerde. 12. yüzyılda yaşayan bir keşiş ve Sakallar İçin Özür adlı kitabın yazarı, keçeleşmiş yağlı saçların iç temizliği ve ilahi erdemi temsil ettiğini savunuyordu. Ona göre kirli ve kaşınan bir kafaya sahip olmak övgüye değer bir durumdu. Çünkü dışı kirli olanın içinin temiz olacağını düşünüyordu. Devam ediyoruz.

Efendim bugün saç stilleri tarihinden bahsediyorduk sizlere. Mesela orta çağın ideal saç stili yok. Orta çağın insanları saç stillerini sürekli değiştirdikleri için daima eleştirilerin odağındaydı. Bu dönemde büyük bir varoluş zinciri kavramı vardı. En başta krallar, dükler, yeomanlar, kayda değer insanlar ve köylüler. Bu grupların hepsinin ayrı bir saç stili vardı. Değişiklik o kadar keskindi ki bu durum tarihçiler için birazcık kafa karıştırıcı olabiliyor. Orta çağ tarihçisi Margaret Scott tüm sorunların temel nedeninin varoluş zinciri olduğunu savunuyor. Örneğin aristokratlar saçlarını uzatabilirken genç şövalyeler saçlarını uzatırsa kadın gibi görünmekle suçlanırdı o dönemlerde. Şövalyelerin saçlarını olduğundan daha kısa kestirmesi de kötüydü. Çünkü keşişlerle karıştırılabilirlerdi. Krik Plak devam ediyor.

Evet, plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Harika şarkılar eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Saç stilleri tarihinden bahsediyorduk bugün sizlere. Gelelim saç stillerinde diplomasinin rolüne. Ortaçağ Avrupa'sında kral ve kraliçelerin saç stilleri oldukça politikti. Öyle ki 8. Henry'nin saç stilinden İngiltere ve Fransa arasındaki gelgitli siyasi ilişkileri dahi takip edebilirdiniz. Örneğin Kral Henry'nin gençlik döneminde saçları geç ortaçağ döneminde popüler olan page boy stilindeydi. Page boy stilinde saçların uzunluğu kulağın altına kadardı ve saçlar düz bir saçak şeklinde alna dökülürdü. Kral bu saç stiline çok fazla sadık kalamadı çünkü Fransa'nın kralı Francis'le bir görüşme ayarlandı. İkili bir araya geldiğinde onların arkadaşlıkları en üst noktadaydı. Konu saç stiline nasıl geldi bilinmez. Ancak tekrar buluşana kadar ikisi de saçlarını kesmeyeceklerine dair söz verdiler. Tarihi kayıtların gösterdiği gibi 8. Henry bu sözüne sadık kalmadı. Eşi Aragonlu Catherine kocasının gıcık tipinden şikayet etmeye başladı ve saç sakal tıraşı için kralı ikna etti. Sonuç olarak ne kadar kral olsa da eşini dinleyerek saçlarını tekrar kısa kestirdi. Fakat bu durum diplomatik bir krize neden olabilirdi. İki kral birbirine söz vermişti ancak 8. Henry sözünde durmadı. Neyse ki Henry ve Francis'in planlanan görüşmesi yaklaşırken Francis'in annesi diplomatik krizin önüne geçti. Zeki bir hamleyle tıraş olmanın önemli olmadığını çünkü iki kralın birbirine olan sevgisinin saçlarda değil kalplerde olduğunu söyledi. Kırık plak devam ediyor.

stilleri tarihine kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hepimiz dönem filmlerinde hem erkeklerin hem de kadınların kıvırcık bukleli saçları olduğuna dikkat etmişizdir muhakkak. Orta çağda uzun ve bukleli saçlar oldukça moda olan bir saç stiliydi. Fakat keşişler saçlarını bukle yapan kişilerin kibirli olduğunu düşünmekteydi. Bu nedenle 1500'lü yılların kıvırcık saç modası Hristiyan olmayan korkunç, kaba, dinsiz, kadınsı, yasa dışı, iğrenç, şehvetli, ahlaksız, garip, tuhaf, tehlikeli, küstah, gülünç, aptalca ve çocukça olarak tanımlanırdı. Yani diyebiliriz ki o dönemlerde bütün kötülüklerin anası kıvırcık buklelerdi.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Saç stilleri tarihine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim az önce dedik ki saç stili oldukça politikti. Roundhead yani diğer bir adıyla yuvarlak kafalar İngiliz İç Savaşı sırasında anayasal monarşiyi savunanlara verilen takma bir isimdi. Roundhead'ler Kral 1. Charles ve monarşi yanlılarına karşı anayasayı ve parlamentoyu savunmalarıyla biliniyordu. Onlara Roundhead denmesinin tek sebebi ise saç tıraşlarını kısa yapmaları. O dönemde saraylı devlet adamlarının saçları uzun ve bukle şeklindeydi. Bu nedenle parlamento yanlıları kendilerini bürokratlardan ayırmak için saçlarını kısa kestirmeye başladı. O tarihten sonra Roundhead kavramı aşağılayıcı bir terim olarak kullanılacaktı. Kırık plak devam ediyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Bir ses kaldı anılarımda. Bir dokunan şarkı bende. Acı bir hıçkırık beni kahreden, bir de sendin bırakıp.

bende, hasretin kaldı bende. Sızlayan yüreğimde sen kaldın bende. Sevgiler kaldı bende, sensizlik kaldı bende. Bitmeyen özleminle

yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken geldik son maddemize. Saç stilleri tarihinde sahne kısa saçın. 1920'li yıllarda flipper kadınlar tüm dünyaya damgasını vurdu. Haliyle saç modasındaki stil ve trendler tamamen değişti. Flipper kadınlar coşkulu, özgür ve heyecanlı genç kadınları tanımlıyordu. Kısa elbiseler, yüksek topuklu ayakkabılar ve bu tarzın temelini oluşturan kısa saçlar kadınların stillerini yansıtıyordu. Kadınlar artık toplumsal alanda sigara içiyor, oy kullanıyor ve dans ediyorlardı. Bu tam anlamıyla sosyal bir devrimdi. O zamana kadar kadın olmak daima uzun saçlarla özdeşleştirilmişti. Bu nedenle saçlar ne kadar uzun olursa o kadar iyi kabul edilirdi. Fakat kadınlar artık toplumsal normları kabul etmiyordu. Geleneksel cinsiyet rollerinden sıyrılmak için mücadele eden kadınlar önce saç stillerinde özgürleşmeye gitti. Bob kesim olarak bilinen bu saç stili 20. yüzyıla damgasını vurdu. Çünkü kısa saç artık kadınlar için özgürlük demekti.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Cehennem olsun. Efendim, bugün sizlere saç stilleri tarihinden bahsettik ve geldik programımızın sonuna. Tam 2 saat boyunca sizlerle beraberdik. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Yarın tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορίακη εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: Εφέντε, ne diyorsun?
9: Hadi ama eve gidelim.
8: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
10: Ya anlatsana,
8: İşler karıştı, sonra anlatırım.
10: Peki kuzenin ne olacak?
8: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
10: Sen ne yapacaksın 3 gün?
9: Artık burada kalırım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Grazie.